Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: Radyo Doğubayazıt. Doğubayazıt.
1: Olmasa da olur. Olmasa da olur.
2: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal ol.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

Mezkerim kederdir yoktur mekanım. Mafusanalarda geçmiş hayatım. Ferhat Sonman'dan Kadir İnan'a geliyor bu şarkımız. Kadir İnan için geliyor. Ben yazlar beklerken kışlar yaşadım. Gelmeyen bahara yaza yanara. Ben öksüz yavruma bize yanara. Hey! Kardeş bize yan.

Allah herkesin sevdiğini tez zamanda yanına kavuştursun. Yaşayanları. Allah kimseye hasret çektirmesin. Allah kimseye yürek ağrısı çektirmesin. Eyvah, güzel bir alkış gelsin ya. Hatta ıslık gelsin böyle.

Radyo Doğu Bayazıt. Ölüm bana yakın, canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

0: güvenmem hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayatı hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Radyo Doğu Bayazıt. Bayazıt.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın işte.

zamanlar küçücük yüreğimde asırlara meydan okumuş koskocaman yanar dağlar vardı. O kadar alevlenmişti ki önünde koca dağlar, kayalar bile eriyor, akan sular bile duruyordu. Senle geceyi gündüzüm.

Şimdi anlıyorum yanan aşkımızın ateşi değil, benmişim. İşin için yanan, şimdi ise senden geriye kalan küllenmiş bir beden. Utanma, doya doya bak, çünkü bu küller senin eseri. Bak şimdi savruluyorum rüzgarlarda, aç avuçlar.

0: zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar.

0: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
2: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar

0: için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Bu mu?

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: son.
1: Siz bizi Karadeniz'de zannediyorsunuz ama biz Mersin'e horon tepmeye geldik.
2: Güzel oldu.
3: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.

beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

bira içelim, karakola düşelim ya. Hadi bize gidek ya, şişelere küsek ya. Olmazsa içek, içek, ölümüne içek, karakola düşek ya. Hadi bize gidelim ya, şişeleri dizelim ya. İçelim, içelim, ölümüne içelim, karakola düşelim ya.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifresi 14 15 11.
4: Şu an kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Efendim ben Mazlum Günhan, Radyoaktif Show bir kez daha sizlerle ve sizinle olmaya devam ediyor. Saatleri biz onu göstermeye başladı. Hatta bir 30 saniye erken girdim. Ne güzel, büyük bir şey yapmışım değil mi ya? 30 saniye kadar erken girmek önemli bir şey. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Burası 104.4 ve ben Mazlum Günhan. Evet, bakalım kimler varmış, kimler neler demiş bizlere. Çok acil bir şekilde herkes yazsın, kimlerin burada olduğunu görmem lazım.

En son geçen şey düşündüm ya, dedim acaba Müge Anlı'ya mı başvursak desek, Emrah Bey kaybolmuş bizim eski dinleyicimiz diye. Allah'tan geldiniz bak, az kalsın gidiyordum yani, tam son anda gidiyordum yani. Emrah Toksun, Hasan Cin burada, Hasan Cin hoş gelmiş. Ondan sonra Aleyna Hanım hoş geldiniz. Lavin, Sidar hoş geldiniz. Ve Ceren Hanım, sizi de görüyorum. Ceren Hanım da aramızda. Pınar Hanım yine bizi darmadağın edecek şarkı istemiş. Şimdi kırmak da istemiyorum. Yani çok da slow şarkı çalmak istemiyorum ama inanın ne yapacağız bilmiyorum. Yani sizden lütfen bu konuda biraz daha böyle slow olmayan şarkılar istiyoruz. Çünkü yani sabah hiç hoş olmuyor. Şimdi hayır da demek istemiyorum. Siz de beni kırmayın. Ben sizi kırmak istemiyorsam siz de beni kırmayın. Bugün kendinden geçmeye. Neyse, Pınar Hanım bu seferlik şarkınızı listeye aldım. Dikkat edelim. Olursa çok sevinirim. Bakayım. Sevda Hanım yazmış da. Sevda Hanım ne yazıyor? Ne zaman yazarsan mikrofonuma bakıyorum, yemin ederim. Her şey o. Pardon. Yazmamış. Ben yanlış gördüm. Özür dilerim. Sevda Hanım bu arada şarkınız yok. Bilginiz olsun. Sevda Hanım'ın şarkısını bulamadık. Necla ablamız burada. Hoş gelmiş. Necla ablamız gelmiş. Hoş gelmiş. Zülfü Livaneli'nin o şarkısını bulamadık Sevda Hanım, ne yazık ki. Merhabalar Mazu Bey, iyi yayınlar demiş Almanyalardan, Almanya'dan bize yazan Emrah Bey. Bakayım ne demiş. 2 ay oldu ehliyetimi vermişim diyor. Vermiştim diyor. Niye ya, ehliyetinize el mi koydular? Hem de sonda bu kalp artık durmaz oynar yar elli yar yar sallan gönlüm düş oyna. Ama Emrah Bey, yani ehliyet olmasa da araba kullanmasanız da bizi dinleyebiliyorsanız iş yerinde açın bangır bangır dinleyin. Ne olmuş yani? Efendim dikkat edin, ehliyetlerinizi kaptırmayın. Bak Emrah Bey ehliyetini kaptırmış herhalde. Bırak efkarı ver gazı, aşkım gitmez çilesin azı doldu. 0-472-312-30-07 WhatsApp, 0-472-312-30-07 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Instagram'dayız, Instagram Radyo Dobezit, Instagram Radyo Dobezit'tan da yazabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bekliyoruz bakalım, bu kadar mıyız? Çok az kişi var. Aynen demiş, dikkat edin, geçmiş olsun Emrah Bey ya vallahi. Sen dünden razısın, gitme ben kabullen. Bakayım haberlere, bakalım ne haberler varmış bizden size haberler. Meteoroloji uyarmış valla, 20 Ağustos itibariyle sıcak havalar geri dönüyormuş. Geçmiş olsun ama bence son tur ya. Bizi bir son kez sıcaklar bunaltacak, bir daha gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Son sıcakları yaşıyoruz, tadını çıkarın, sonra güneş gitti, kış geldi diyeceğiz. Ramazan Bey sonra bize kızacak. Değil mi Ramazan Bey, burada mı? Efendim İstanbul'da en düşük okul servis ücreti 30 bakayım. Of bu ne? 39.790 lira olmuş. Of of. O nasıl bir şey ya? Okul servisleri valla zam yemiş bayağı. Sosyal medyada emlak ilanı paylaşanlara ceza geliyor. Artık sosyal medyada da doğrulanmış emlakçılar paylaşım yapacak. Diyelim. Her yere herkes emlakçı olmuş ya. Vallahi herkes emlakçı olmuş. Görüyorum. Herkes emlakçı olmuş. Önüne gelen emlakçı olduğu için de artık bilmiyorum. İyi olmuş. Bence iyi olmuş. Gerçek emlakçılar şey yapsınlar. Ne derler? Çalışsınlar değil mi? Bence öyle. Evet, Ramazan Bey aramızdaymış. Hoş gelmiş Ramazan Bey. Aslı Hanım sizi de gördüm. Hoş geldiniz. Sesim gidiyor. O da gitsin. Evet değil mi? Peki. Devam. Altın ne durumda demiş. Altın gidip geliyor vallahi. Altın bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor. Altın şu an fena değil ama kötü değil. Bildiğim kadarıyla. Bir bakalım mesajlarınıza. Merhabalar. Uğur Işılak Can... Neyi anlamadım. Uğur Işılak'tan bir şarkı istemişsiniz. Şöyle bir diyor. Bakıyorum. Şarkısını çalar mısınız diyor. Çalarız ya herhalde. Evet peki çalarız. Gülcan yazıyor zannedersem Gül. Aa bizi de takip etmiyormuş. Aa bizi takip etmiyormuş. Bak hemen fark ettim. Sizi fark ettim bak. Siz bizi takip etmiyorsunuz.
Sisi fark ettim bak. Bizi takip etmiyormuş. Çok ilginç. Ha, takip etti. Tamam, güzel. Yeniledim, takip etmeye başladı. Güzel. Tamam, bir bakayım şarkınız varsa. Yani çalacağım seve seve. Aramıza da hoş geldiniz. Ediyorum. Yenileyin diyor. Tamam. Gördüm. Tamam. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Gülcan Hanım. Ama bu aralar çok iyiyiz. Instagram'da 3400 takipçiden 3600'e çıktık. Niye çıktık? Sizler sahip çıkmıyorsunuz ama Türkiye'nin dört bir yanından bize takipçiler geliyor. Niye biliyor musunuz? İnsanlar iş arıyor. İş arayanlar takip etmeye başladı. Ondan geliyor. Dün biri yazmış, merhaba ben Şırnak'tan yazıyorum. İş arıyorum diyor. Vallahi biz de arıyoruz da. Abi ticaret ve sanayi odasının başkanlığı ne zaman olacak diyor. Vallahi bilmiyorum. Başkan adayım olduğunuz ne oldu? Hayırlı olsun. Ya ticaret odası zenginlerin işi, biz oraya bakmıyoruz, o bizi aşar. Zenginler oraya bakıyor, iş sahipleri bakıyor. Biz fakirler kendi hayatımıza bakıyoruz. Ya o değil de Barış Bey'i gördüm, aklıma geldi. Dur mesajını okuyayım, sonra söyleyeceğim. Ne diyor? Merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Cezadan Sus Pus şarkısını, evet hızını... Yetişemeyen Aykut abime gelsin diyor. Göndermek istiyorum diyor. Tamam, ona gönderelim onu. Bir bakalım varsa. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Cezanın şarkısına bakacağım. Ya benim banka kartım var. PTT'den gelecek. Radyoya gönderilecek. Dün arkadaş gelmiş, beni bulamamış. Öyle iddia ediyor. Yani ben radyodayım. Kamera var ya, Allah aşkına. Niye öyle yapıyorlar ki, ben anlamadım. Mesaj geldi, diyor ki geldik sizi bulamadık. Bankanızı arayın, adresinizi değiştirin. Benim başka adresim yok kardeş, getir ama ya. Kim bakıyor oraya Allah aşkına? Yardım etsin ya. Niye benim kartımı getirmiyorsunuz ya? Kartım ikiye ayrılmış, zar zor, temassız çalışmıyor. En son dün fırıncı bana diyor ki, abi diyor, şu kartı bence artık değiştir diyor. PTT getirse değiştireceğim de getirmiyor. Vallahi post cihazında kartı bir oraya götürüyoruz, bir buraya götürüyoruz, olmuyor bir türlü. Çok ilginç bir hale dönmüş kart, yani kart gidiyor artık. Evet, lütfen PTT'deki bizim tarafa bakan abi kimse, o mektupları getiren abiyle kart dağıtan kişi aynı mı ya? Eğer oysa o getirir diye tahmin ediyorum. Çünkü o iyi bir insana benziyor, tanımıyorum ama o getirir ya sanki. Başkası bakıyorsa valla bilmiyorum, onu bilemem. Bakalım göreceğiz. Ara zamanı. Bu şarkıyı PTT ekibine gönderiyoruz. Biri hariç. Kim? Kartımı getirmeyen.

Evet, devam edelim Erkan Bey, valla helal olsun, dur ona geleceğiz, dur. Bu arada Barış Bey'in şarkısını bulduk, Sus Pus şarkısı. Ceza da çok değerli bir sanatçıdır, ben Ceza'yı gerçekten çok seviyorum. Yani insan, insan ya mesela, hani böyle kimseyle karşı karşıya gelmeyen, insanlarla didişmeyen, kendi işine bakan bir adam. O yüzden severiz Ceza'yı da. Şarkınızı bulduk yani Barış Bey kısacası. Evet, neredeyiz, dur karıştırdım ya. Bir bakayım nerede kaldığımızı unuttum. Barış Bey şunu okumuştuk zaten. Evet, bakayım ne demiş burada. Diyor ki Ahmet İhani Mahallesi'nde dağıtıcısı şu an izinde. Ha, başka bakıyor, başkası bakıyor. O da tanımıyor hiçbir yeri diyor. Maşallah. Genelde arıyor demiş. Beni aramadı vallahi ya. Neyse, ben gelip şubeden alırım, artık yapacak bir şey yok. Hem oradaki insanlara da bir selam vermiş oluruz. Gelin şubeden alın diye de arkadaş çok acemi çünkü diyor. Öyleyse yapacak bir şey yok. Arkadaşa da kınamamak lazım. Ben geleceğim o zaman. Mecbur gelip şubeden alacağız. evet, bakayım. Onların dağıtıcısı da şu anda tatilde. Oh, ne güzel valla. Biz tatile çıkamadık, adam tatilde ya, ne güzel. Evet. Bize barkod numarası gönderin. Oradan geçerken ben size bırakayım. Aa, size zahmet vermeyeyim ya Barış Bey. Valla yani sıkıntı yok, ben alırım. Çünkü şimdi size de zahmet vermeyeyim. Sizin o kadar yoğunluğunuz varken ben şey yapmak ise, bir çayımızı içmeye kabul ederseniz veririm barkod numarasını, diğer türlü vermem. Size zahmet vermeyeyim yani çünkü. Neredeyiz başka, dur bakayım nerede kaldık ya. Vallahi karıştı bende her şey, ben çok karıştırdım bugün. Suat Bey hoş geldiniz. Suat Bey, geçen size seslendim, yoktunuz. Suat Bey çıktıktan sonra bizi dinlemiyor artık yani. Mesajı gönderdi gitti yani geçen. Neyse, gelelim Ceren Hanım'a. Ceren Hanım, bakayım ne demiş. Ceren Hanım şöyle bir mesaj göndermiş. Potpourri istemişsiniz Bruce Azat'tan ama Potpourri yazınca bu çıkıyor. Umarım doğru şarkıdır. Günaydınlar Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. Bruce Azat'tan Potpourri istiyorum. Hareketli neşemiz yerine gelsin diyor. Şimdiden teşekkürler. Radyonun başındayım diyor. Tamamdır Ceren Hanım, sağ olun. Umarım şarkınız doğrudur. Bakayım. Eğer doğru değilse yapabileceğim pek bir şey de kalmıyor ama umarım öyledir. Neyse, Erkan Bey bizi dinliyor. Erkan Bey diyor ki abim Okan Batur, ondan sonra İbrahim İsmailoğulları ve de Volkan Erdoğdu ya Devrim Çelik'in yeni çıkan şarkısını istiyorum diyor. Vallahi bizden daha çok şarkıları biliyormuş. Helal olsun. Devrim Çelik'in yeni şarkısını ondan sonra diyor ki, hangisi ya Erkan Bey diyorum. Valla işte çıktı diyor. Siz bir bakın diyor. Ben bilmiyorum, Erkan Bey biliyor. Helal olsun valla. Takip ediyor yani. Gündemden uzak kalmamış. Erkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Şarkısını buldum bu arada, geliyor.

Devam devam. Evet bakalım neler var. Ceren Hanım umarım şarkınızı doğru seçmişiz. Bakayım ne diyor. Doğru gerçekten tam şarkıyı buldunuz diyor. Aa, süper o zaman. O güzel şarkıymış gerçekten beğendik. Günaydın Mazlum kardeşim demiş. Osman Hoca burada. Nasılsınız diye sormuş. Vallahi hocam iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Bütün şarkıları günlü güzel dinleyicilerimize armağan edelim diyor. İnşallah göndereceğiz. Bu arada Gülcan Hanım şarkınızı buldum. Geliyor birazdan az sonra. Osman Hoca'yı görmüşken tekrar bir hatırlatalım. Beritan Kerem ya da Kerem Beritan Özcan kampanyasına lütfen destek olun. Çünkü gerçekten hepinizin desteğe ihtiyacı olabilir bir gün geldiğinde. O yüzden bizler destek olalım ki yarın zor durumda olduğumuzda bize de destek olunsun değil mi? Bu dünya hep karşılıklıdır. Unutmayalım yani. Şarkı da tam üstüne denk geldi. Aa, dur biraz daha edebiyatı yapayım. Şarkı bir yana gerçekten yani yarın öbür gün hepimizin ihtiyacı olabilir. Kimin yarına ne olarak çıkacağını bilemeyiz. Yani bugün belki hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur diye düşünebilirsiniz. Ama yarın ne olacağını kimse kestiremez. Dolayısıyla elimizden geldiğince destek olalım. Biliyorum insan bir yerden sonra ya bir sürü SMA hastası var, ne yapacağız? DMD hastası var bir sürü, ne yapacağız kardeşim? Herkese ya işte tabii ki de herkese yetişemezsiniz ama ya elinizden geldiğince 3 kuruş, 5 kuruş. Çünkü biriktikçe zaten değerli oluyor. Günaydın Mazlum Bey, ben Rozer'in demiş. Yeğenim Sidar ve de Lavin için diyor. Aynur Doğan'dan Keçi Kurdan şarkısını istiyorum demiş ve lütfen çalar mısınız diyor. Çalarız çalmasını ama o şarkı maalesef ki bizde yokmuş. O yüzden sizden ricam başka bir şarkı isteseniz nasıl olur? Olur mu acaba? Bence olur. Çünkü o şarkıyı bulamadık. Peki yeni insanlar aramıza geliyor. Ne güzel. Gördüğümüze çok seviniyoruz gerçekten. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki aramızdasınız. Bir mesaj hatta iki mesaj pardon. İki mesaj da okuyup araya gideceğim. Bayağı mesajlarımız birikiyor çünkü yetişemiyoruz. Şimdi neredeyiz? Evet. Pınar Hanım nerede ya? Pınar'ımı kaybettik. Ha buradaymış. Tamam. Pınar Hanım'ı gördük. Evet. Bakayım. Ne demiş Pınar Hanım bize? Diyor ki Mazlum'a günaydın. Murat Göğebakan'dan Neredesin Ay Yüzüm şarkısını çalabilir misiniz? Canımdan çok sevdiğim Berat Alkan'a gelsin demiş. Tamam gönderelim. Bir de diyor ki kusura bakmayın Mazlum Bey diyor. Teşekkür ederim. Bundan sonra dikkat ederim diyor. Yo estağfurullah kusurluk bir şey yok. Ya isteyebilirsiniz slow da çalalım ama çok ağır olunca insanlar bana kızıyor. Sonra kimse sizi tanımıyor, herkes beni tanıyor. Sonra bana kızıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki ya bu nedir ya sürekli slow çalıyorsun diye. O yüzden evet Rozerin Hanım istek saatleri ne zaman demişsiniz? İstek saatleri tam da şu an. Burada mısınız? Merak ettim. Şu an dinliyor musunuz? Eğer dinliyorsanız şarkınızı değiştirin bulamadık. Günaydın Mazlum abi biz buradayız demiş. Bak Lavin ve neydi ya? Sidar nasıl hemen yazıyorlar gördünüz mü? Siz hiç unutur muyuz diyor. Unutmayın aynen öyle. Mazlum abi Rojda'dan Disa Dilan şarkısını çalarsan diyor. Anneme bir de teyzeme sana ve bütün dinleyenlere de gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz Sidar ve Lavin. İyi ki varsınız sağ olun. Bak teyzeniz ama şey bilmiyor şarkılarını zaman çalabileceğimizi bilmiyor. Ona söyleyin çünkü aramıza yeni gelmiş ya haliyle bilmemesi gayet normal yani. Peki son bir mesaj dedim bayağı da son mesaj diye hepsini okudum bir tane daha okuyup şey yapıyoruz. Herkesten bugün bir sadaka isteyelim diyor. İsteyelim mi diyor bence de aynen öyle sabah sabah bence bir şey yapalım. Sabahki paylaşımda da diyor bir sadaka istedik diyor arkadaş ve de takipçilerimizden dekontlar
gelmeye başladı diyor. Aa ne güzel, Allah kabul etsin inşallah. Hatta bizden de varsa lütfen yardım edenler bize haber versin. Ben şu kadar yaptım diye bir görelim lütfen, olur mu? Teşekkür ediyoruz herkese, Allah kabul etsin. Bence de ya bir şey, bir sadakadır bu aslında. Yani sokakta bulunan yalandan dilenenlerden daha inanın faydalı yani. Ben sokaklardakilere inanmıyorum. İnanmıyorum çünkü bir ara başıma geldi, onu da anlatayım, araya gidelim. Şimdi ben Konya'da okurken cumartesi işte kampüste aşağı doğru gidiyorduk bir yere falan. Tek başınaydım, bir baktım bir tane abla çıktı, dedi ki oğlum dedi valla ben dilenci değilim, yemin ederim dedi ben dilenci değilim. Ben Akşehir'e gideceğim de dedi bulamıyorum para, otobüs paramı bulamıyorum dedi. Hani ne verirsen dedi, ben de 20 lira verdim, artık ne kadardı valla Akşehir'e bilmiyorum. Verdim gitti, dedim hani ablamızdı, günahtır yani, öğrenciyiz biz de ama yine de verdik. Neyse aşağı gittim, bir 15-20 dakika sonra baktım aynı abla bu sefer dedi ki oğlum diyor ben dilenci değilim, yemek parası arıyorum. Ya dedim neyse, dedim ya neyse, konuşmayayım ben.

Gülcan Hanım diyor ki aşk olsun şarkını çalmadınız diyor. Şimdi siz yeni geldiğiniz için bilmezseniz ben size anlatayım. Şimdi biz sırayla gidiyoruz. Herkesin sırası geldiğince şarkısını çalıyoruz. Evet, belki ilk başta şarkınız mesajınız okunmuş olabilir ama bu biraz sırayla da oluyor. O yüzden sıranız anca yeni gelebildi. Hatta siz yine şanslısınız, erken çalanlardansınız. Daha neler var yani, bir bilseniz bayağı geç gelenler de var. Ayşe Hanım, sizin iki tane pardon. Ayşe Hanım, sizin iki tane hesabınız görünüyor WhatsApp'ta. Çok ilginç. WhatsApp kafayı yemiş, yemin ederim. Neyse, devam edelim. Şöyle bakalım. Tello Yar şarkısını istiyorum. Sizi her sabah dinliyorum. Ama ilk defa istek şarkı istedim diyor Rozerin Hanım. Şimdi sizi Instagram'dan da takip etmeye başladım diyor. Oo, tam istediğimiz dinleyeceği. Vallahi biz böyle dinleyici istiyoruz işte. Yusuf Cin aramızda mı acaba? Yusuf Cin. Yusuf Cin burada mı acaba? Yusuf Cin'e bir seslenelim. Evet. Vallahi tam da istediğimiz dinleyeceği. Yani tam böyle dinleyici seviyoruz biz vallahi. Helal olsun size. Güzel. Böyle dinleyicilere ekstradan şey yapıyoruz. Torpil yapıyoruz. Peki, şaka bir yana. Bakalım başka. Takip edenler kendini gösterse, takip edin efendim, takip etmeden geçmeyin. Peki, yoksa Gülcan Hanım gibi zorla takip ettireceğiz. Gerçi o takip etmişti sanırım ya, yeniledik sonra göründü ama emin olamadım ya. Evet, çok güzel bir şarkı istemiş, dinleyelim. Sonra buradayız.

0: Ortama göre değil, gönlüme göre yaşıyorum. Evet, atarlı bir söz. Değil mi? Ne oluyor ya? Kavga etmeyin. Kavga etmeyin lan. Kavga ediyorlar ya. Kimler onlar acaba? Herkes gergin, dikkat edin. Söyleyeyim size. Günaydın Mazu Bey demiş. Günaydın Ayşe Hanım. İyi yayınlar dilekleriniz için. Teşekkürler. Nasılsınız demiş. Valla iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Kaç gündür yoktum diyor. Sizi bayağı yok yazdık, size söyleyeyim. Mazu Bey diyor, ben de bir parça istiyorum demiş. Rojda'dan Dilber parçasını rica etsem çalabilir misiniz demiş. Peki, tabii ki. Ondan sonra Sevda Hanım şarkısını değiştirmiş galiba. Bakayım, Sevda Hanım diyor ki Nurettin Reçber'den Işığım Oldun şarkısını olsun o zaman diyor. Tamam. Ve bu şarkıyı canının diğer yarısı Ferhat'ım için istiyorum demiş ve bizlere teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman hazırsanız Ceza dinliyoruz. Barış Bey umarım dağıtımda değildir. Denk gelir ve dinler, çünkü dinmesini istiyoruz şarkısını. Güzel olur. Evet, bugün herkes kaçaklar hep gelmiş ya. Bizi dinleyen kaçaklar hep burada bugün. Selamun aleyküm Mazlum Bey demiş. Adar Bey aleyküm selam. Siz de kaçaklardandınız. Hoş gelmişsiniz. Tüm kaçaklar bugün gelmiş valla. Neyse, evet, PTT'den Barış Bey'i Aykut Bey için istemişti. Dinliyoruz. Çok güzel şarkıdır. Ceza'yı seviyoruz. Ceza'yı sevmeyenler kapasın radyosunu. Ne diyelim, değil mi? Peki, devam o zaman, hemen sonra buradayız.
1: Radyo Aktif Show.

0: çok soğuk ecan buz.
1: Ceza, ceza.
0: Hiç yalan der misin? Bekler dinler misin?
1: Çocukluğumun sanatçısı.
0: İnsan seçer misin?
1: Ve hala sanatçısı olmaya devam. Son anda yetiştim şarkıya diyor. Teşekkürler diyor. Rica ederiz dinlemeye. Yetiştiyseniz ne mutlu bize. Eskiden Sagopa'da çok severdim ama artık bana hitap etmiyor. Çünkü şeyde tarz değiştirdi. Ben kaçak değilim demiş Ayşe Hanım. Ben sadece İstanbul'a geldiğim için diyor. Fırsatım olmadı diyor. Aa tamam. Evet. Dinleyememiş. Ama şu an İstanbul'da mısınız? Bizi İstanbul'da mı dinliyorsunuz? Ne güzel. Ama şöyle. Valla İstanbul'a ben gitsem ben de kendimi dinlemezdim açıkçası. Biraz gezerdim yani. O yüzden iyi yapmışsınız. Bence güzel yapmışsınız. Efendim Sevda Hanım'ın şarkısını dinince Sevda Hanım'ın şarkısını öne çektim. Niye? Kardeşim niye çekiyorsun? Bizim ne suçumuz var diyeceksin. Çünkü Sevda Hanım erkenden yazmıştı. Şarkısını değiştirmesini istemiştik. O yazana kadar şey yaptık. Ne derler? Biraz geciktik. O yüzden Sevda Hanım'a haksızlık yapmayalım. Şarkısını öne çekmemiz gerekiyor. İlk yazanlardan biriydi çünkü. Evet demiş. İstanbul'dan dinliyor Ayşe Hanım. Oo süper valla. Helal olsun size. Teşekkür ediyoruz. Serhat kardeşimiz burada. Serhat profilini simsiyah yapmış. Yasta mısın? Ne olmuş? Dur. Serhat sesin hızlandırmış. Olmuşuz. Hepsi karıştı bende. Serhat profilini değiştirmiş. Yasa girmiş herhalde. Neyin yasına girmiş ben çözemedim. Ya bu niye şey düzelmiyor? Allah Allah. En son WhatsApp'ı kıracağız. Atacağız. Bir X yaptık. Evet. Tekrar geri alırsak Serhat kardeşimiz.
2: Merhaba Mazlum abi. Kolay gelsin.
1: Eyvallah.
2: Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı sabahlar. Ben de valla biraz hasta olmuşum. Gripim. Odur. Onun dışında bir sorun yok.
1: Allah inşallah. Kolaylık versin. Allah şifa versin inşallah.
2: İyileşirim.
1: Yani. İnşallah.
2: Keyifler nasıl durum falan.
1: Keyifler bomba.
2: Tekrardan hayırlı sabahlar.
1: Teşekkür ederim Serhat.
2: Peki güzel hareketli bir parça istiyorum sizden.
1: Tamam.
2: Bu parça varsa çalın size ve tamam. Bütün dinleyicilere Radyo'da Obezit ekibine gelsin. Tekrardan teşekkürler. Kolay gelsin kalın.
1: Eyvallah, eyvallah. Yine gitti ya. Bu WhatsApp niye böyle yapıyor?
2: Kalın sağlıcakla.
1: Teşekkür ederim Serhat. Bir bakalım şarkın varsa.
2: Kolay gelsin.
1: Varsa çalacağız. Neymiş şarkı? Bakayım. Yurtseven kardeşler. Haydi halaya. Aa o vardı ya bizde. O şarkı vardı bizde diye hatırlıyorum. Tamam Serhat'a göndereceğiz. Bu arada Serhat valla sağ olsun. Hem radyoda beni takip ediyor. Hem ondan sonra şeyden nereden? YouTube'dan da takip ediyor. Geçen YouTube'da yorum yaptığını gördüm. Serhat kardeşimize teşekkür ederiz. Peki. Farkında mısınız? Bir türlü ara veremiyoruz. güzel mesajlar geliyor. Ne yapayım ben de okuyorum. Gerçekten. Peki neyse bir araya gidelim aradan sonra gelelim devam edelim. Bayağı mesaj geliyor.

Evet, hayatımızı bir kere Ceza çaldık. O da Ahmet Tezer'e denk geldi. Diyor ki ya diyor Ceza meza nedir diyor ya, güzel Kürtçe şarkı çal diyor. Bu nedir ya diyor. Tamam. Benim bildiğim kadarıyla Ahmet Tezer'in sesi çok güzeldir. Bak kendisi de gelsin. Hatta şu an bir ses kaydı da yapabilir. Telefonla da yayını alabiliriz. Gelsin bir şarkı söylesin. Bize Kürtçe bir şarkı söylesin de biz de kendimize gelelim. Selamun aleyküm mazlum kardeşim diyor. Aleyküm selam diyelim. Ben Ahmet Tezer demiş. Radyo dinliyoruz demişler. Valla dediğim gibi yani gelsin güzel bir şarkı söylesin. Ben de çok isterim yani. Yayına katılmak isterse veya ses kaydı atarsa dinletiriz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Günaydın diyen Hasan Bey'i görüyorum. Hasan Bey size de bu şarkıyı gönderelim o zaman. Keyifle dinleyin sizler de. Evet, o zaman Disa Dilan şarkısını dinliyoruz. Bunu da kim istemişti? Lavin ve Sidar istemişti. Sizler için geliyor. Serhat profilini değiştirmiş. tamam. Evet, Serhat profilini değiştirdi. Gördüm Serhat'ı. Dur bakayım ne demiş onu da okuyayım sonra gideyim dur. Serhat kardeşimiz diyor ki profilimi değiştirdim diyor. Düzelttim diyor. Tamam güzel. Böyle daha iyi oldu bak. Yakışıklı kardeşimiz Serhat hemen fotoğrafını değiştirdi. Bu şarkıyı da Serhat'a gönderelim. Kendi şarkısı geldiğinde onu da gönderelim.

Bence bu şarkı güzel bir şarkıdır. Bir de ben seçtiğim için daha bir güzel değil mi? Şaka bir yana güzel şarkı. Valla bilmiyorum ben beğeniyorum bu şarkıyı. Saatler 10.51'i gösterirken bakalım kimler neler demiş bizlere. Hele bir bakalım. Efendim neredeyiz? Aleyna Hanım'a geldik. Aleyna Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Günaydın. Halit Bilgiç'ten ben sevince başka oluyorum adlı parçayı özel isteği üzerine canım babam babacığım Hakan Polat için istiyorum demiş. Çalarsanız çok sevinirim demiş ve şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş. Bu şarkı sanki var mıydı yok muydu? Bir ara sanki yine istendi de bulamamış mıydık? Vallahi hatırlayamadım. Bir bakayım. Şey yapamazsak şey yaparız söyleriz. İsmail kardeşimiz günaydın abi demiş ve Ivan Aslan'dan Ezbum şarkısını istemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet o zaman ne yapıyoruz? Bir araya gidelim. Arada bu şarkıyı dinleyelim. Ben de bir bakayım Halit Bilgiç'ten Ben Sevince Bir Başka Oluyorum şarkısı bizde var mı yok mu? Bir de o arada da çayımı şöyle bir karıştırıp içeyim. Evet. Sonra soğuyor içemiyoruz. Peki devam o zaman.

Evet, Ahmet Özer hala dinliyor mu ya? Dinlemiyor herhalde, rast geldi birden, arabada denk geldi. Dedi ki bir yazayım, sonra çıktı gitti herhalde, ne yapayım dedi herhalde. Ben dinlemem ya dedi, Ceza Meza çalıyor zaten. Pek herhalde öyle demiştir. Dinliyorsa bu şarkıyı ona da gönderelim madem. Peki, nerede kaldık? Bu arada şeyi buldum, Halit Bilgiç Ben Sevince Bir Başka Oluyorum şarkısını buldum. Birazdan gelecek diyelim. Evet, başka şöyle bakacağız. Bu arada şarkı da hareketliymiş, onu da fark ettim. Hakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Özel isteği üzerine çalacağız. Hareketli şarkı seçmesi de ayrı bir güzel. Sağ olsun. Ama bugün nazar değmesin, herkes hareketli şarkı istiyor nedense. Bilmiyorum, fark ettiniz mi, ama güzel ama bir şey bu yani. Bence ben böyle şeyleri seviyorum. Böyle olması bizim için çok daha iyi. Peki devam edelim. Şöyle bakayım başka neler var. Başka kimler neler demiş. Birazdan geldiğimizde Necla ablamızın mesajını okuyacağız. Bakalım Necla ablamız ne demiş. Bengü Hanım hoş geldiniz. Bengü Hanım da aramıza gelmiş. Bir mesaj daha okuyoruz ve araya gidiyoruz. Bakayım hemen şöyle açıyoruz. Evet, Aslı Hanım herhalde. Diyor ki merhabalar Mazlum Bey demiş. Merhabalar. Halit Bilgiç'ten Ben Sevince Başka Oluyorum parçasını gönlümün efendisi Hakan Polat ve de Muratcan Abbasoğlu için istiyorum demiş. Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz ve kolaylıklar diliyorum demiş. Peki, çok teşekkürler. O zaman şarkınız birazdan geliyor diyelim. Evet, ya Kürtçe şarkı çal kardeşim, Ceza Meza dinlemeyiz diyen Ahmet Özer gitmiş, ama Kürtçe şarkı sevenlere bu şarkı da benden armağan olsun.

Evet, Erkan Bey'in istediği hareketli şarkı, Devrim Çelik şarkısını çalıyoruz. Yeni çıkan bir şarkı, en yeni çıkan şarkısı buydu. Evet, bu arada Necla ablamız burada, dedik ya, oğlum hoş geldin diyor. İyi ki radyomuz var, iyi ki Radyo Doğu Beyazıt var, iyi ki sizler varsınız diyor. Ve diyor sevdiklerime, sizlere, kendime diyor Arif Sağ'dan, eski ozanlarımızdan Arif Sağ'dan bir şarkı istiyorum, gönderirsen sevinirim diyor. Hiç dekont gelmedi mi Kerem için diyor. Yok hocam ya, vallahi Osman hocam hiç kimse göndermedi. O kadar konuştuk, o kadar güzel sözler söyledik ama hiç Kerem için dekont kimse göndermedi. Yani üzüldüm valla, yani o kadar boğaz patlattık yani. Bir dekont gelmez mi ya? 100 lira gönderin, 50 lira gönderin ama gönderin bence yani. Evet, Necla ablamıza bir şarkı göndereceğiz. İnşallah bulursak seve seve Arif Sağ'dan güzel bir şarkı göndermeyi planlıyoruz. Evet, Erkan Batur istedi, bizler çalıyoruz.

Suat Bey diyor ki Mazlum Bey geçen bana seslenmişsiniz, düğünümüz vardı o yüzden dinleyemedim diyor. Şey diyor, sizi dinlemesek olur mu ya diyor. Tamamdır, şimdi soralım bakalım Suat Bey gerçekten burada mı? Yine düğün mün yok inşallah. Peki saatler 11.04, bir bakalım neler var. Ömür Hanım bize günaydın, Mazlum Bey demiş günaydın Ömür Hanım sizlere de. Ondan sonra Suat Tayfur günaydın Mazlum Bey demiş. İyi, şöyle bakayım nasılsınız, iyi misiniz? Ben Suat Tayfur demiş. Cezaevindeki bulunan arkadaşlarıma Emrah Tayfur'a, Volkan Erdoğdu, Özcan Kandemir, Murat Çildan, Cemil Sarı, Sinan Akşit, Cezayir Avşar, Ömer Can demiş, Ferdi Karakaş, Selçuk Can, ondan sonra devam edelim. Bayağı var yani, tüm cezaevini saymış vallahi. Dur nerede kaldık? Selçuk Can, evet, Erhan, Berat, Samet, Yüce kardeşlere, ondan sonra Kutbettin Uçar'a, Bora, Süleymanoğlu, Gökhan Koç, Murat Can Abbasoğlu ve de ismini sayamadığım herkese, tüm dostlara gelsin diyor. Sevinecekten üzülmedim ki şarkısını istiyorum demiş. Gönderelim birazdan o şarkıyı da. Teşekkür ediyoruz. Evet, başka bayağı mesajımız var. Aynen, demiş Osman Hoca, sabahın sadakasını istiyoruz. 100, 200, 300 hiç fark etmez diyor. Hatta 50 lira bile olur hocam. Yeter ki göndersinler. Sadaka sadakadırdır, azı çoğu olmaz demiş ve IBAN da paylaşabiliriz diyor. Aynen öyle, IBAN isteyen varsa gönderelim lütfen. Belirtan Kerem Özcan'a yardımcı olalım. Mazlum, sen yeniliklerin ve güzel işlere öncülük eden, etmeye devam eden demek istemiş herhalde. Etmenin adamısın diyor. Estağfurullah ya, valla o kadar da değiliz yani. Teşekkür ediyorum. Doğu Beyazıt Radyosu'na da bu yakışır, bu ruh yakışır demiş Ayhan Yardımcı. Çok sağ olsun ya, valla o kadar değiliz ama öyle diyorsa öyleyiz diyelim o zaman. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra başka ne demiş, hemen bakayım. Sıradaki parça da Hayat Arkadaşım Selma'ya gelsin diyor. Ona armağan etmek istiyorum demiş. Tabii ki de seve seve göndereceğim. Sizlere de ailecek sizlere gelsin. Kendisine sevgilerimle ithaf ediyorum demiş. Ayhan'dan Selma'ya gelsin diyor. Gelsin bakalım o zaman. Size çok güzel bir şarkı göndereceğim. Dur hangi şarkıyı göndereyim? Böyle romantik dinleyebileceğiniz şarkı. Böyle bir şarkımız da yok ama bakıyorum şarkı listemiz çok şey. Ama göndereceğim. Çok güzel bir şarkı göndereceğim. Ayhan Bey ve değerli eşine, Ayhan Yardımcı'ya, Bayazıt Haber'in efsane ismine göndereceğiz.

Devam ediyoruz. Osman Hoca IBAN paylaşmış. İsteyen varsa bana ulaşsın, hemen IBAN'ını göndereceğim. Beritan Kerem Hoca'nın IBAN'ını isteyenler bana ulaşabilir, göndeririz. Devam edelim, şöyle bakalım. Günaydın Mazlum abi demiş. Gökhan Onay değil mi? Ya da Önay, pardon. Gökhan Önay burada mıdır merak ettim ama o mesajını okuyacağım şarkı istemediği için. Gökhan Önay'dan diyor İbrahim Tarhan'a selamlar olsun diyor ve sevgilerini gönderiyor. Ama merak ettim bakalım Gökhan burada mı? Ömür Hanım da diyor ki sıradaki parça benden çocuklarıma ve aileme gelsin, tabii ki size de gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah Ömür Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Size de armağan edelim. Peki devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bakalım kimler neler demiş. Efendim bu şarkıyı Ayhan Bey'e ve Selma Hanım'a da göndereceğiz. Sonra devam edelim. Evet. Şöyle bakayım. Hemen bakalım. Şöyle hemen bakalım. Evet, peki birazdan gelelim. Bir Ayhan Bey bir mesajı da var. Bir mesajı da var. O mesajı okuyacağım. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra gelelim. Arhan Yardımcı'nın gönderdiği bir başka mesaj var. Galiba bir film çekiymiş. İlginç geldi bana. Doğu Beyazıt'tan bir beyefendi film çekmiş. Ona bakacağız. Acaba nasıl bir filmmiş?

Evet, devam edelim. Şöyle bir iki mesaj okuyacağız. Saatlerimiz 11.15 olmak üzere. Gerçekten zaman akıyor. Fakat iyi gidiyoruz. Bir sorun yok. Bazı mesajlar kaldı evet ama hepsini okuyacağız, paylaşacağız. Sabırla bizi dinleyenlere de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Gerçekten herkes sabırlı olamıyor. Sabırlı olanları da bu sayede görüyoruz yani. Biraz yoğunluk var ama gerçekten bizi bilenler biliyor. Mesajları okuyoruz ve sırayla çalıyoruz. Kimsenin mesajını ben bugüne kadar okumamazlık yapmadım. Yapmam da. Çünkü bir emek var orada. Yani insanlar bana yazıyorsa, emek veriyorsa ben onu göz ardı edemem. Edemem yani gerçekten. Peki Ramazan Yegül, Turan Şahin'den "Ya Ben Anlatamadım" şarkısını istemiş. O şarkıyı da listeye aldık. Bizi dinleyen herkese armağan ettiğini belirtmiş. Teşekkür ediyoruz Ramazan Yegül'e. Ve bakalım, evet, şöyle mesajlarına bakıyoruz. Ayhan Bey'in gönderdiği film haberine de bakacağım. İlginç geldi bana çünkü gerçekten. Günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz diyen Ramazan Bey diyor ki, Mazlum Bey diyor, emlak işine gerçekten emlak vergisi olanlar, vergi verenler diyor, inşallah yapar diyor. Bir de inşallah diyor, bu aynı şekilde müteahhitler için de gelir diyor. Hem emlakçılar hem de müteahhitler diyor, gerçekten hakkıyla yapanlar hani yapsın diyor. Ve inşallah diyor, böyle olunca da zamlar gelmez, fiyatlar artmaz diyor. İşte inşallah, bir de diyor, betondan demirden de çalmazlar diyor. İnşallah, ama yani müteahhitlerle iş çok zor ya. Müteahhitler güvenilmez olduklarını her defasında gösteriyorlar. Yani 10 müteahhitten bir tanesi belki iyidir. Diğerleri genelde güvenilmez oluyor. Ha, kendi aralarında işte o çürükleri ayıklarlarsa insanlar da güvenir diye düşünüyorum. Bir selam da diyor Murat İsmailoğlu'na gönderelim diyor. Kendisi imkanlarıyla ve yerel kaynaklarla diyor Emanet Zehra isimli bir film ortaya çıkarttı diyor. Memleketten çıkan böylesi işte şeyleri desteklemek lazım gerçekten. Ayhan Bey'in dediği gibi bu coğrafyadan çıkan, memleketten çıkan şeyler değerli oluyor. İnsanları da küstürmemek lazım. Çünkü sonra eğer gereken değer verilmezse veya o ilgi gösterilmezse insanlar küsüyor. Ben bir daha yapmam kardeşim diyor. O yüzden merak ettim valla, nasıl bir film, nerede yayınlandı, nasıl izleyebiliriz? Bilen varsa veya Ayhan Bey bize yardımcı olursa çok seviniriz.

Evet, devam edelim. Ayhan Yardımcı bize yazmıştı ki Murat İsmailoğlu'nun, bu arada YouTube kanalında buldum. Yani Murat İsmailoğlu'nu yazıyor YouTube kanalı. Orada Emanet Zehra yazarsanız çıkar, herkes baksın. Bence güzel bir şeye benziyor. 36 dakikalık bir film. Birazdan bakacağım yayın arasında. Daha doğrusu yayın bittikten sonra. Sizler de bakmak isterseniz Murat İsmailoğlu'nu Emanet Zehra yazın, çıkıyor. Gördüm yani, buldum. Valla şöyle söyleyeyim ya, Ayhan Yardımcı'ya teşekkür ediyoruz. Beyazıt Haber ya da Bayazıt Haber olmasa gerçekten çoğu şeyden haberimiz olmayacak. Ben genelde günde bir kere iki kere Instagram hesaplarına bakmadan duramıyorum. Çünkü haberler oradan geliyor. Güzel haberler de geliyor. O yüzden size de tavsiye ediyoruz. Merhabalar Mazlum abi, ben sizden diyor çok güzel bir şarkı bekliyorum demiş. İşimiz zor o zaman. Benim biricik yeğenim Kerem Ali'ye gelsin diyor. Tamam, gönderelim. Mustafa Yıldız Doğan'dan İpek isimli şarkı istemiş herhalde, değil mi? O şarkı var mı bizde? Evet, İpek Sırma'dan Saçları şarkısını istiyorum demiş. Bir bakalım, varsa seve seve göndereceğim. Selma Hanım. İnşallah vardır. Başka? Geldik Bengü Hanım'a. Bengü Hanım ne demiş? Bengü Hanım diyor ki, Mazlum Bey diyor, günaydın, günaydın, teşekkürler, nasılsınız diye sormuş. Valla biz iyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Ben Hece'den bir parça çalmanızı rica edeceğim diyor. Bu şarkı size kalmış diyor. Ha, ben de bize armağan edeceksiniz sandım. Siz hangisini tercih ederseniz artık diyor. Tüm dinleyicilere ve size gelsin diyor. Ha tamam, bizi unutmamış. Tamam, bir bakayım, Hacı'dan çok güzel bir şarkı seçeceğim. Güzel bir şarkı seçeceğim, göndereceğim. Evet, Rojda gönderelim. Rojda'yı dinleyelim, hemen sonrasında buradayız. Ben de bir Hacı şarkısı bulayım, güzel bir şarkı, sonra çalalım.

Selma'nın maalesef Mustafa Yıldız Doğan'dan öyle bir şarkı bulamadım. Ne yazık ki bizde bulunmuyormuş. Dilerseniz şarkınızı değiştirin, seve seve yardımcı olalım. Bu arada Instagram'da bir paylaşımda bulunduk. Son paylaşımımıza herkes bir beğensin, bir yorum yapsın, bir paylaşsın desenizi bekliyoruz. Hiçbir şey yapmasanız bile bir beğeni yaparsanız seviniriz. Saatler 11.25'i gösteriyor ve bakalım neler var. Kimler kalmış bir mesaja bakayım mı? Kimler varmış? Efendim Zinet Hanım'ı görüyorum. Ondan sonra Lavin Sidar sizi de görüyorum. Adar Bey'i görüyorum. Birazdan mesajlarını okuyacağım dinleyiciler arasında. Hepsini okuyacağım, merak etmeyin. Şimdi devam edelim, bir bakalım. Hayırlı yayınlar demiş. Muhammed Karahan'dan herhalde diyor. Evet Karahan diyor. Polat otomotiv sahibi kardeşime bir parça rica ediyorum demiş. Bir dinleyicimiz. Tamamdır, ismini yazmamış. Gönderelim tabii ki seve seve. Size de, kendilerine de gönderelim. Abi siz o kadar övmedin teyzemi diyor. Çok övdün diyor. Sizi övmeme gerek yok ki çocuklar. Siz zaten en iyisisiniz yani. Ama teyzeniz gerçekten tam istediğimiz dinleyici. Geldiği gibi hemen Instagram'ı takip ediyor. Hemen şey yapıyor. Öyle dinleyici istiyoruz biz. Biz

Tamam mı, devam mı? Bence artık tamam. Yavaş yavaş veda edeceğim. Selva Hanım, bu arada gerek kalmadı yeni şarkıya. Sizin Mustafa Yıldız Doğan'dan istediğiniz şarkıyı buldum. Şarkının asıl ismi Ah Saçlarınmış. Bilginiz olsun, o yüzden bulamamışız. Şarkınız listeye alındı, geliyor, merak etmeyin. Evet, saatlerimiz 11.30 oldu bile. Bakayım Adar Bey, Adar Akkuş ne demiş? Abi biz hepsini dinliyoruz öğrencilerle demiş. Yazmaya fırsat olmuyor demiş. Aa, öyleyse sıkıntı yok. Kolaylıklar diliyoruz sizlere, öğrencilerinize başarılar diliyoruz. Tek seferde ehliyet sınavını kazanmalarını diliyoruz.

Çok teşekkür ediyorum abi demiş Selma Hanım. Ne demek, rica ederiz. Biz teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Bakayım Instagram'da ne durumdayız? Ya, Instagram'da fotoğrafı beğendiniz mi? Paylaştığımız son afişi beğenenleri görelim mi? Bir görelim bakayım ya. Efendim Doğu Beyazıt Gazetesi 30. yılına girdi. Başarılar ve tebrik dileklerimizi iletiyoruz. Sizler de beğen. 5 kişi beğenmiş ya. Bu nedir? 5 kişi nedir Allah aşkına? 5 kişi nedir ya? Hemen acilen lütfen beğenelim. Son paylaştığımız Doğu Beyazıt Gazetesi ile ilgili. Evet, Necla ablamız istedi. Arif Sağ'dan dinliyoruz. Hop Çerkez diyecek.

0: Serhat diyor ki Mazu Bey siz galiba yayındayken çay da içiyorsunuz az önce bardağınızın sesi geldi diyor. Aynen öyle çay içiyorum diyor. Ben de çok seviyorum çay içmeyi yayında size eşlik ederken diyor. Bir de diyor ki bugün güzel şarkılar çalıyor. Çok hareketli şarkılar. Ben çok seviyorum hoşuma gidiyor demiş. O zaman devam edelim hareketli şarkılara değil mi? Ramazan Bey istedi bu sefer de. Bu arada çayım elimde şöyle. Kaşığım da içinde ses çıkması için özellikle şey yapıyorum uğraşıyorum. Ama çayım soğumuş bir içeyim bakayım. Güzel. Ben soğuk çayı da seviyorum. Çay güzel. Çayın her türlüsü güzel yani bence. Peki. Ama açık olması gerekiyor. Açık çay iyidir. Devam edelim. Zinet Hanım aramızda galiba. O da bir emoji atmış. Selamlar olsun. Kendilerine günaydın diyelim. Evet. Peki. Ne yapıyoruz? Bir araya gidiyoruz. Bu arada Instagram'dan bizi beğenmeye başlayanlar var. Son paylaştığımız Doğubes gazetesiyle ilgili onun afişi. Bazı da yanlış yeri beğeniyorlar. Olsun ama teşekkür ediyoruz. Peki o zaman ya ben anlatamadım ya sen beni anlamıyorsun diyecek Turan Şengül. Yok Turan Şahin pardon. Yanlış sanatçıyı söyledim. Devam edelim sonra.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğubes'te.

Bak Lavin ve Sidar teyzelerini kıskanıyor. Bak teyzeleri hemen yazmış yine, diyor ki hemen beğenmeye başladım diyor. Ya işte böyle dinleyici. Bize böyle dinleyici lazım. Helal olsun size Rozerin Hanım. Vallahi helal olsun size. Ancak Lavin ve Sidar da teyzelerini kıskansınlar. Ya bak ne güzel takip ediyorlar bizi. Hemen hemen beğeniyorum ya diyor. Hiç şey yapmıyorlar, sağ olsunlar yani. Peki. Ne yapıyoruz? Araya gidiyoruz. Bengü Hanım, sizin istediğiniz bir şarkı vardı galiba. Hece'den değil mi? Evet evet, tamam, hatırladım. Şimdi onu çalacağız. Bengü Hanım bakalım beğenecek mi? Gittim düşündüm bulamadım. En son dedim ki ne olsun ne olsun. Hep hareketli çaldık değil mi? Bugün biraz da slow olsun dedim. Kendim kaçındım. Hep herkesten şey istiyoruz, slow diyoruz. Bu sefer de ben şey yaptım. Neyse ama güzel şarkıdır şimdi gerçekten. Onu da dinleyelim. Bu arada artık veda zamanımız da geliyor, bilginiz olsun. Her şeyin bir sonu var. Bizim de programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son iki şarkımız kalmış. Evet. Peki. O zaman buyurun dinleyelim sonra. Ufaktan veda zamanı.

Ben seni görünce bir keyifleniyorum. Sen gelince ben ölüyorum. Ben seni görmediğim bir gün hiç halim olmuyor diyor. Evet, anlık Türkçe çevirik. Devam edelim. Lavin ve Sidar diyor ki küslük Mazum abi sana diyor. Ben de size yarın saat 10'a kadar küsüyorum, tamam mı? Bugün bak saat şu an 11.44. Yarın saat 10.00'a kadar Lavin ve Sidar'a küsüyorum. Evet, ben de küsüyorum. Gitti yani. Peki devam edelim, şöyle bir bakalım. Dilek Hanım aramızda. Dilek Hanım da eski dinleyeceğimizden, bu aralar kaçak takılıyor. Selam Mazlum Bey demiş, selamlar nasılsınız diye sormuş. İyiyiz vallahi, umarım siz de iyisiniz. Sesinizi duydum, bir selam vermek istedim diyor. Teşekkür ediyoruz, selamlarımızı biz de iletiyoruz sizlere. Bengü Hanım, Bengü Hanım bu arada her mesajın başına da ismini yazıyor. Gerçekten çok iyi. En sevdiğimiz dinleyici türünden biri de bu. Bu arada hep en sevdiğimiz dinleyici, en sevdiğimiz dinleyici dedik ya. Size en sevdiğim dinleyicileri anlatayım mı? Bu arada teşekkür etmiş. Mazlum Bey diyor, kendinize iyi bakın diyor. Sağ olun, sizler de teşekkür ederiz. Şimdi en sevdiğim dinleyici türü nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela çok fazla şarkı varken listede Mazlum Bey sıradaki şarkı istiyorum diyen dinleyici var ya. Süper ya o dinleyici. O dinleyici iyi ki var. Ondan sonra ya işte sizden destek istiyoruz, takip edin, beğenin, hemen beğeniyoruz diyen dinleyici. Onlar da bir başka oluyor. Ya da biz daha takip etmeyin, şey edin demeden hemen takip edenler. Siz de harikasınız. Bir de Bengü Hanım gibi böyle başına veya sonuna ismini yazan, mesajın başına ve sonuna ismini yazan dinleyiciler. Onlar da harika oluyor. Böyle dinleyiciyi seviyoruz. Peki en sevmediğimiz dinleyici hangisi? Onu da siz bulun. Söylemeyeyim, şimdi kızarlar.

Evet devam edelim. Hacı Basut abimiz burada. Diyor ki Mazlum Bey o dinleyicilerden biri de benim diyor. Eyvallah zaten baş dinleyicimiz. En baştaki dinleyicimizdir kendisi. Türk Telekom ekibinden Hacı Basut'a da selamlar. Ah o saçlar. Bak dedikodu var diye herkes nasıl yazıyor. En sevmediğim dinleyicileri herkes yazmış. Ben yorumsuz okuyacağım, yorum yapmayacağım. Çünkü kızmasınlar bana sonra. Diyorlar ki Banzo Bey siz niye öyle diyorsunuz bize demiyorsunlar diye. Sadece yorumsuz okuyacağım. Bakalım kimler haklı. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş Hatice Hanım. Sağ olun. Mazlum Bey diyor geç yazsam da diyor inanın ki dinliyorum diyor. Hiç kaçırmıyorum radyoyu diye. O zaman bu son şarkımız size gelsin Hatice Hanım. Son şarkıyı bu arada isteyenler hemen adını yazsın. Bu arada Hacı abiye gönderdim bile. Onu baş listeye aldım. Evet. Başka isteyen var mı? Hatice Hanım'a Hacı abiye göndereceğiz. Başka var mı? Merhaba. En sevmediğiniz dinleyici benim gibi ortadan kaybolandı. Bak doğru. Bak bunu kabul ediyorum. Bunu onaylıyorum Güneş Hanım. Bunu onayladık. Evet doğru. Bunu onayladık. Ondan sonra bir dedi ki ben Güneş şöyle tatildeydim diyor. Ya herkes tatile gitmiş ya. Bir ben gidemedim ya. Vallahi yeni geldim diyor. Ev taşıdım. Az daha evet. Az daha yokum ama her fırsatta dinliyorum diyor radyo diyor. Tabii ki diyor. Peki Güneş Hanım valla herkes tatile çıkmış ya ben onu fark ettim. Kimdi ya? PTT'den de biri tatile çıkmış. Herkes tatile çıkıyor bir ben gidemedim. Nasıl tatile çıkabilirim? Fikri olan var mı? Bir tatile çıkmam lazım. Ramazan Bey diyor ki bence en sevmediğiniz dinleyici size... Halil doğru vallahi çok doğru. Ramazan Bey siz çok yaşayın. Doğru. Doğru çok doğru. Vallahi doğru bak. Vallahi bana Helin abla diye. Helin abla diyenleri sevmiyorum doğru. Doğru bak güzel. Helin Hanım diyen Helin Hanım'a da Mazlum Bey diyen dinleyici diyorum. Aynen öyle Ramazan Bey çok doğru. Vallahi öyleleri sevmiyoruz ne yapalım. Dur Bengü Hanım ne demiş? Bengü Hanım diyor ki bence en sevmediğiniz dinleyiciler siz sırayla okuyoruz demenize rağmen mesajımı okumadığınız şarkım çalmadı diyenler diyor. Aynen bak o da doğru. Ya sevmiyor değil de ona biraz şey zorluyor beni. Yani sevmiyorum demeyeyim şimdi onlar... Onlar da iyi insanlar da işte biraz zorluyorlar bizi. Peki son şarkıyı çalıyoruz. Son şarkıyı o zaman kimlere göndereceğim biliyor musunuz? Didem Hanım size de gönderiyoruz. Ondan sonra başka. Dur sırayla geleceğim birkaç mesaj. Onu kimlere kendim armağan edeceğim. Ben de bana da gelsin son şarkı demiş. Didem Hanım tabii ki sizi de ekledik. Ondan sonra günaydın Mazlum Bey demiş. Son şarkıya ben de ortağım diyen Merve Hanım size de gönderiyoruz. Ama sizi hep dinliyoruz. Fırsat olmasa da yazamıyoruz ama diyor sizi dinliyoruz demiş. Olsun canınız sağ olsun dinlemeniz yeterli bizi. Teşekkür ediyoruz. Evet son şarkıyı kimlere gönderiyorum? Hatice Hanım'a gönderiyorum bu bir. Ondan sonra Merve Hanım'a gönderiyoruz. Hacı abiye gönderiyoruz. Sabırsız dinleyicileri sevmiyorsunuz demiş Hatice Hanım. Ondan sonra başka Didem Hanım'a gönderdik. Didem Hanım'a da gönderdik. Doğru bir tespit yaptığı için Güneş Hanım'a da gönderiyoruz. Hem de tatilde kıskandık valla tatile çıkması pek hoşumuza gitmedi ama yine de gönderelim. Ramazan Bey çok güzel tespitte bulunmuş ona da kesinlikle gönderiyoruz. Küs olduğumuz Lavin ve Sidar'a da gönderelim. Teyzelerine de göndermiş olalım. Ondan sonra bir de tabii ki güzel bir tespitte bulunan Bengü Hanım'a da göndermiş olduk. Zaten kendisi de galiba istemiş bakayım bana gerek kalmadan kendisi istemiş sanırım. Bengü diyor ki ben de ortam diyor. Tamam o zaman size de gönderdik. Peki bana da gelsin mi? Hadi ben de hak ediyorum. Ben de bence hak ettim diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ömür Hanım sizi yeni gördüm. Ömür Hanım'ı da gönderiyoruz. Selma Hanım size de gönderiyoruz. Instagram'ı yeni gördüm kusura bakmayın. Şarkı için teşekkür ederim demiş Selma Hanım.
Biz teşekkür ediyoruz. Evet, bence ben de hak ettim şarkıyı. Ne dersiniz bilmiyorum ama bu şarkı bana da gelsin. Yarın son perşembe günü biliyorsunuz haftanın son programını gerçekleştireceğiz. Hepinizi yarınki programa yine bekliyoruz diyelim. Tamam, beni tutmayın artık, gitmem lazım. Herkes yazıyor bak, tutmayın beni artık, gitmem lazım. Saatler 11.54 ve son bir mesaj var, onu okuyup gidiyorum. Ay çok teşekkür ederim demiş Güneş Hanım. Size de gelsin diyor. Aynen öyle. Bana da gelsin. Hepimize gelsin. O zaman herkese gönderiyoruz. Sonra Radyo Doğubayazıt'ta gün boyu en iyi, en güzel şarkılar sizi bekliyor. Kaçırmayın. Güzel şarkıların tadını çıkarın. Yarın aynı saatte buradayız.

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar.
2: Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle. Hayata...
4: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, saatlerimiz 14'ü

gösterdi. Haftanın tam ortasında yine aynı frekansta buluştuk. Efendim burası 104.4 Radyo Doğu ve Yazıt. Mikrofon başında ben Helin ve Çarşamba gününün Hayata Dair programından hepinize selamlar. Bugün nerede olursanız olun, işiniz rast gitsin, gönlünüzü sıkan ne varsa biraz hafiflesin. Eğer beklediğiniz güzel bir haber varsa da yolu size düşsün. Günün geri kalanı da hepimiz için daha güzel geçsin dileyelim. Evet, haftanın tam ortasındayız. Bugün programda da biraz geçmişe uzanmak istiyorum. Geçenlerde sosyal medyada karşıma çıktı ve ben de dedim ki bunu bir programda konuşalım. Sarı tarak meselesini konuşalım istedim. Hani bir dönem neredeyse her evde bulunan, çoğu annenin kızının saçını tararken kullandığı o klasik sarı plastik tarak. Belki bugün evlerimizde çok daha farklı taraklar, saç fırçaları var ama o sarı tarağın hafızamızdaki yeri bir başka. Çünkü aslında mesele sadece bir tarak değil, onunla birlikte akla gelen bir dönem. Ev halleri, anneyli, çocukluk sabahları ve tabii ki hazırlanıp çıkılan okul günlerini hatırlatıyor. İnternetteki yorumlara da baktım tabii. Birçok kişinin aynı duyguyu yaşadığını gördüm. Yani kimi bizim evde de vardı diyormuş, kimi hala kullandığını bile söylüyormuş, kimi de görünce direkt çocukluğunu hatırladığını yazmış. Yani demek ki bazı eşyalar yıllar geçse de sadece eşya olarak kalmıyor, bir dönemin hafızasına dönüşüyor. Hala aramızda sarı tarak kullanan var mı acaba? Evet, bugün de buradan güzel bir sohbet açalım istiyorum açıkçası. Sizin evinizde hala eskiden kalma ama artık çoğu kişinin kullanmadığı ama sizin de hala sakladığınız ya da kullanmaya devam ettiğiniz bir eşya var mı? Belki eski bir radyo olur, çevirmeli telefon bile olur. Ya da eskiden kullanılan bakır bir kap olur, dantel örtü hala evlerde var mı? Ya da belki eski bir saat. Ya belki sadece sizin evinizde hala yaşayan, başkasına da sıradan gelen ama size bir sürü şey hatırlatan küçücük bir eşya varsa bizlerle paylaşın. Bugün biraz onları konuşalım. Bakalım 104.4'ün dinleyicilerinin evlerinde geçmişten bugüne neler kalmış. Mesajlarınızı bekleyeceğim efendim ve tabii ki bugün bize yazan dinleyicilerimize de bir bakmak istiyorum. Necda ablamız gelmiş, hoş gelmiş, iyi ki de gelmiş. Ramazan Bey görüyorum, hoş gelmiş. Ayşe Hanım'ı görüyorum efendim, hoş gelmiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz aramızda, hoş gelmiş. Hemen baktığım zaman Hasan Akbaş'ı görüyorum ama kendisi gerçekten burada mı çok emin olamıyorum nedense. Akrep Kral aramızda efendim, hoş gelmiş. İrem Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş ama İrem Hanım bir parçasını değiştirsin çünkü istediği parçayı ne yazık ki bulamadım. Bu arada ismini vermek istemeyen dinleyicimiz Devrim Çelik'ten istediğiniz parçayı bulamadım. Sizler de değiştirin. Hazır listemizde olmamışken sizlerinkini de eklemiş olalım. Gülseren Hanım ve Berivan Hanım, sizler de hoş geldiniz ama açıkçası pek dinlediklerini sanmıyorum. Diyarbakır'dan Mehmet Demirel'i görüyorum. Diyarbakır'a selamlar. Murat Kubal aramızda efendim, ilk defa yazıyor. Kendisi hoş gelmiş programımıza. Ve ilk defa yazan bir başka dinleyicimiz Yusuf Baydemir'i görüyorum. Yusuf Bey, sizler de hoş geldiniz. Diyarbakır'dan Havin aramızda efendim, selamlar. Mısra Hanım'ı, Muhammed Musa'yı, Dicle Hanım'ı görüyorum, hoş gelmişler. Ferdi Akkuş aramızda efendim, hoş gelmiş ve İran'daki dinleyicimiz de buradaymış. İran'dan Mahdiye Hanım, İran'a selamlar. Iğdır'dan Abdullah Karakaş aramızda hoş gelmiş. Çetin Yaşık efendim aramızda dur umarım, hoş gelmiş. Emrah Yüce aramızda hoş gelmiş. Evin Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Ve
Tabii ki Serhat Bey gelmiş. Bu arada Serhat Bey, diğer program yoktunuz. Bizler de kapanış şarkımızı sizlerin isteğiniz üzerine yapamadık. Gerçekten de üzüldüm. Böyle hareketli bir parça da bulamadım. O yüzden yani siz önerince gerçekten farklı oluyor. Umarım bu sefer güzel bir hareketli parçayla gelmişsinizdir. Canım Şevin Hanım aramız efendim. Üstüne sen geldin diyelim. Ben kullanıyorum vallahi demiş. Bir de fotoğrafını çekip atmış. Sarı tarak hala kullanıyormuş. Ama çok acıtmıyor mu ya? Bir sorayım ya. Ben hatırladığım kadarıyla çok acıtıyordu o sarı tarak. Lamia aramızda. Hoş geldin Helin abla diyeceğim de sesini daha duymadım demiş. Yüreğimdeki... Geldi demiş. Hoş geldin demiş. Dilleri hala. Teşekkür ediyoruz. Biz de buradayız demiş. Hoş geldiniz Helin Hanım demiş. Doğan Daşdemir. Hoş geldiniz efendim. Hasan Akbaş aramızdaymış. Açıkçası şaşırdım. Geçen sanki seslendikte cevap vermediniz diye hatırlıyorum. Hatice Hanım aramızda. Hoş gelmiş. Bir de Ağrı Dağı'nın bir eteklerine gidelim değil mi? Ağrı Dağı'nın eteklerinden kimler bize yazıyor? Zeki Cihan Akla yazıyor efendim. İyi günler abla, nasılsın diye sormuş. Kendisine teşekkür ediyorum. Güzel bir manzara videosu da olmadan olmaz diyorum. Erkan Sol aramızda efendim. Şelale Park da burada demiş. Ne güzel söylemiş. Bugün bayağı güzel kalabalık bir program bizi bekliyor. Ama ondan önce ben ilk şarkımı sizler için bir göndereyim. Sonra da sizin istekleriniz ve mesajlarla paylaşacağım tabii ki. Ama unutmayın. Şu an evinize kullandığınız eskiden kalma bir şey varsa bizlerle paylaşın. Ben örneği verdim. Sarı tarak. Sıra sizde.

Evet, mesajlarımız çok fazla, o yüzden hemen başlayalım bence. Hoş geldiniz Helin Hanım, hayırlı programlar demiş Ramazan Bey, teşekkür ediyorum. Ferdi Tayfur'dan Zengin Olursam şarkısını istiyorum demiş, eğer yoksa diye söylemiş ama bulduk, ekledik, gelecektir. Bize ve bizi dinleyen tüm herkese armağan etmek istemiş, Allah'a emanet olun demiş. Sizler de efendim. Bir de sorduk ya, eskiye dair bir eşyanız var mı diye. Eskiden beri halen çalışan duvar saati var demiş. Saat çalışıyor, sadece sallanan çarkı çalışmıyor. Saatçiler yapamamış ama saat halen doğru çalışıyormuş. Evde, odada asılıymış. Ne güzel. Şimdi saate bakınca bir de getirdikleri anılar var. O daha da anlamlı. Ayşe Hanım ufak bir moral konuşması olsun diye bir mesaj göndermiş. Sevdiği Reşat Çelik'i Kutup Yıldızı'ndan Birindarım parçasını istemiş. Ve bazı geceler vardır demiş, uyku değil sabır gerekir. İçeride bir insan özgürlüğünün gününü beklerken dışarıda bir aile, bir yoldaş aynı günü özlemle bekler. Kimse bilmez demiş bir takvim yaprağının bazı insanlar için ne kadar ağır olduğunu. Ama unutmayın, beklemek sonsuz değildir. Bir gün o kapı açılacak ve bugün gözyaşıyla beklediğin o sarılma gerçeğin olacak, sabret demiş. Sevdiklerine kavuşacağın gün, bugün çektiğin bütün hasrete değecek ufak bir moral konuşması olsun herkese demiş Ayşe Hanım. Zahide Hanım da, yani Şevin Hanım daha doğrusu, açıklık getirmiş buna. Hani sarıtarak acıtıyor mu diye sormuştum çünkü öyle hatırlıyorum. Yok gülüm diyor, acıtmıyor. Eskiden pek şampuanlar yoktu. Yeşil sabunlarla yıkanıyordu. Saçlarımız da ister istemez saçlar taranmıyordu tabii yeşil sabunla yıkanınca. Ama şimdi öyle değil. Şimdi en kaliteli şampuanlarla, saç kremleriyle duştan çıkıldığı zaman zaten saç kendiliğinden dümdüz demiş. Bu arada tam denk gelmesi gerçekten beni çok şaşırttı. İrem Hanım da demiş ki o sarıtarak hala favorim benim demiş. Vallahi Helin Hanım demiş, sarının aynısı şimdi kırmızısı da çıkmış, bizde o var demiş. Şaka gibi, bir de kırmızı rengim var. Bu arada ilk defa görüyorum, dinleyicim bir de fotoğraf atmış. Gerçekten artık sarı tarak gitmiş, yeni nesil kırmızı tarak gelmiş. Demek ki birçoğumuzun evinde hala sarı tarak varmış. Ama ben başka bir şeyler var mı diye de merak ediyorum. Eğer sizin de evinizde böyle çok eskiden kalan ama çoğu kişinin artık kullanmadığı bir eşya varsa atın gönderin buradan görelim ya da söyleyin efendim buradan paylaşalım. Abla bizim evde sarı tarak var, Ahmet Hani tablosu var demiş. O da tablo değil, eskilerin deyimiyle duvar kilimi demiş. Hatırlar mısınız? Bir ara perdeler çok ünlü olmuştu. Hatta çok fazla yüksek fiyatlara internette satışları yapılıyordu. Bu hani eskiden evlerde olan perdeler. Şimdi acaba Ayşe Hanım'ın duvar kilimi böyle bir para eder mi diye düşündüm açıkçası. Benim didarım te, bin darım de halim dileniyor. Canım Şevin Hanım, bu arada geldiniz mi buraya? Onu da merak ettik. Bugün gelecektiniz. Daha doğrusu dün gelecektiniz ama dün programım olmadığı için soramadım. Haftanın ortasından merhaba canım demiş. Nasılsın, iyi misin inşallah demiş. Ben iyiyim, kendisinin de çok iyi olmasını diliyorum. Buradan Doğu Beyazıt Yöresel'e çok teşekkür etmek istiyorum demiş. Destekleri için, yardımları için, elbisem için ve apayrı özel bir şekilde ilgilendikleri için. Onlar da bizleri dinliyormuş. Çokça selam göndermek istiyorum onlara demiş. Doğu Beyazıt Yöresel'in hiç yazdığını görmedim ama bizler tabii ki buradan selamlarımızı gönderelim. Hatta sıradaki parçamızı Doğu Beyazıt Yöresel'e de armağan edelim. Abisi Harun Yaşar için Ahmet Kaya'dan Beni Bul Anne parçasını istemiş. Bize Erhan Yüce, Berat Yüce ve tüm Doğu Beyazıt halkına göndermek istemiş. Abim demiş, yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına,
Kurban olduğum canımın içi abim demiş. Bu arada ismini vermek istemeyen dinleyicimiz Ölürüm Hasretinle parçasını istemiş. Onu bulduk efendim. Aynı zamanda İrem Hanım da parçasını değiştirmiş. Onu da ekleyeceğim. Biliyorsunuz efendim YKS sonuçları açıklanmıştı zaten. Umarım gerçekten gönlünüzden geçen güzel yerlere yerleşmişsinizdir. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa buradan o dileklerde bulunmak istiyorum. YKS'de dikkat çeken bir tablo olmuş. 908 bin aday tercih bile yapmamış. Yani 908 bin aday gerçekten büyük bir rakam. Ulaşanlardan da bir mesaj alıp araya gidelim efendim. Erkan Batur bizlere ulaştı. Abisi Okan Batur, Umut Akbaş, Faruk Akbaş, Volkan Erdoğdu, Muratcan Abbasoğlu için Azer Bülbül'den İlle de Sen parçasını istemiş. Bizlere de armağan etmiş. Armağanı için tabii ki teşekkür ediyoruz efendim. Bir tane de sözü var. Herkesin gecesi aynıdır ama herkesin karanlığı farklıdır.

0: devam ediyoruz. Bu arada Ayşe Hanım bence çok güzel bir şarkı seçmişsiniz. Evet, yeni nesil tarak artık sarı tarak değil, kırmızı tarak. Dinleyicimiz atmıştı zaten fotoğrafını. Muhammed Musa, Doğu Bayezid Kapalı Cezaevinde bulunan abisi Çekter Karatay ve A1 koğuşundaki arkadaşları Erhan Yüce, Berat Yüce, Samet Yüce, Kutbettin Uçar, Valat Daşdemir, Umut Akbaş için Uygar Donay'dan Başaramadım parçasını istemiş. O yoksa da Azer Bülbül'den Motive ille de sen şarkısını istemiş. Tamamdır, bakalım o zaman. Bizde değil de halamlarda, yengemlerde hala davul fırın var. Şu kırmızı renginde olan, bazen kullanıyorlar da o aklıma geldi demiş dinleyicimiz. Evet, aslında bir dönem yeni favori oldu o dediğiniz davul fırın olan kısım. Yani o gerçekten birçok evde tekrardan kullanılmaya başlandı. Emrah Yüce, bir de dedemden kalma saatimiz var demiş. Çalın, kiminiz söyleyin, kiminiz çalın. Şu an inceliyorum fotoğrafı, bayağı da güzel bir saat gibi duruyor. Hayır. Mesela şu an gidip saatçiden ya da saat almak istediğimiz bir yerden saat aldığımızda bence bu kadar güzel bir saat bulunamaz. Gerçekten. Eskiden gelen şeylerin kalitesi çok ayrı oluyor, güzelliği de çok ayrı oluyor. Şu anda tüm saatler zaten birbirine benziyor. Evet. Bir şey yok, bir farklılığı yok. Allah darı bitkiye silmez, suratını asma yârim. Akrep Kral demiş ki öncelikle selamun aleyküm ve aleyküm selam diyelim. Teşekkür ediyorum. Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevinde olan canı kardeşi Cengiz Cihanaklı ve koğuş arkadaşlarına Abdullah Çete'ye, Ahmet Cihanaklı'ya Uygar Doğanay'dan Alışamadım parçasını istemiş. Kimse kendi kitabına bakmadan başkasının özetini çıkarmasın demiş. Sonuna da Cengom yazmış. Zengin olursam ileride bir gün. Bir bakalım Serhat Bey bizlere neler demiş efendim.
1: Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Evet Helin Hanım, haklısınız. Ben çarşamba günü yoktu ya, yanlışlıkla karıştırdım. Pazartesi günü yoktum çünkü dişim için randevu almıştık. Çarşıya, yani diş hastanesine gitmiştim. Yani dişe dolgu yapmak için hastaneye falan gitmiştik. Bir de yani birazcık çarşıda da oyalandığımız için programı dinleyemedim. Yani zaman yetmedi.
0: Geçmiş olsun.
1: Şimdi tekrar aranızdayım. Sizleri ya da dinleyicileri üzdüğüm için özür dilerim. Şimdi misafirlikte amcamın evindeyiz. Gerçekten. Valla o yüzden sesim de biraz tuhaf çıkıyor. Yani ben grip olmuşum. Yani bu yüzden sesim birazcık tuhaf çıkıyor. Onun dışında bir sorun yok yani. Peki size ve dinleyicilere güzel bir parça göndermek istiyorum. Tekrardan sizi mutlu edebilirim. Hatamı telafi etmek için güzel bir parça armağan etmek istiyorum. Peki Elin Hanım, listeye bakın bakalım. Bu özel hareketli parça varsa çalın size ve bütün dinleyicilere de armağan etmek istiyorum. Herkese de gelsin. Tüm Doğu Beyazıt ekibine. Dinleyen bütün dinleyicilere de gelsin. Güzel bir parça armağan etmek istiyorum. Bu çok güzel. Umarım sizler de ya da dinleyicilerin hoşunuza gider. Özellikle bir halay şarkısıdır parçası. Ben de çok seviyorum. Bakalım listede varsa çalın. Eğer yoksa da haber verirseniz listeye daha hareketli bir parça isteyeceğim. Şimdi kulağım sizin programınızda. Yani normal kendi radyomda dinliyorum genellikle. O Everton cihazda. Telefon ya da internet üzerinden değil şu anda. Normal karasal üzerinden. Şimdi kulak veriyorum. Birdenbire internet kesilirse diye size haber versiniz bile, yani sesiniz bana ulaşmayabilir. O yüzden en temiz yöntemiyle, yani kendi cihazımla sizi dinliyorum zaten. Karasol üzerinden zaten yayın gitmiyor. Peki çok teşekkürler. Kontrol edin bakalım var mı diye.
0: Saçlarını perayar, al kaçır beni diye. Serhat Bey bir hata falan yapmadınız dinlerken gerçekten çok güldüm ama Serhat Bey bir kusur ya da bir hata değil bu. Sadece merak ettim açıkçası. Geçen programda dedim Serhat Bey olsa da bir son şarkımızı belirlese dedim. Ya o yüzden yoksa yani geçmiş olsun gerçekten çok geçmiş olsun. Hani herhangi bir hata ya da kusur değil. Hiç problem değil yani. Dinleyicilerimizi de üzmediniz, bizi de üzmediniz tabii ki. Ama parçanıza bakacağım tabii ki. Çok teşekkür ederim Helin, başarılar demiş Akrep Kral. Ben de teşekkür ediyorum. İleride. Bir dinleyicimiz cezaevinden bir şarkı atıyordu. Şu an aklımda değil ama sesini de çok beğenmiştik. Keşke tekrardan bir ses atsa böyle güzel bir parça dinleyebilseydik. Yapımda, oturum evmi. Abla bugün sizde olamayacağım ama sizi önemsemediğimi düşünmeyin. Lütfen demiş dışarıdayım haber vermek için. Şu an elimdeki poşetleri bıraktım. Notumu da bırakıp size müsait oldukça dinlemeye çalışacağım demiş. Ben bunu okurken bence akıllardan tek bir isim geçti. Lamia Hanım. Lamia'dan İbrahim Tarhan'a Ömür Bahçem dışarıdayım. Bugün beni 6-7 arası ara, interneti düzeltince... Düzelteceğim. Seni seviyorum ve bekliyorum demiş. Bizler de rica ediyoruz. Güneşini kesme ya. Hiç problem değil Lamia Hanım. Bakın yani dışarıda işi varken bile bir yandan dinlemeye çalışıyor. Sevmez. İşte böyle vefalı dinleyicilerimiz de var. Kaşı gözü karayel, saçlarını tarayel, al kaçır. Hemen hemen sırası gelen bir dinleyicimin daha mesajını alayım, araya gideyim artık. Beni kesme yârim, rüzgar olur besme yârim, Allah'tan ümit kesin. Dinleyicim parçasını değiştirmişti zaten. İyiyim, teşekkür ediyorum. Kendisi de umarım çok çok iyidir. Kapalı cezaevinde her şeyi Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istemiş. Çok özlediğini özledim biliyor musun? Her şeyine her şeyi çok özledim. Gülüşünü yakından görmeyi, sana sarılmanı çok özledim. Saradığında kokunun içine çekmeyi çok özledim. Zaman geçse de hasretin hep aynı yerde. Yaşadığım her an seni özlemle itiyor beni. Seninle yaşanacak onca güzel hayalim varken ağır geliyor yokluğun, beklediğim, özlediğim, sevdiğim sensin demiş. İleride bir gün. Evet, Ferdi Tayfur'dan Zengin Olursam parçasını bir dinleyelim. Ramazan Bey istemişti. Zengin olursa. Bizim bir tane akraba vardı. Hatırladığım kadarıyla böyle bir 30'lu yaşlarında ben ileride bir gün zengin olacağım diyordu. Geldi 45 yaşına hala diyor ki...

Allah'tanım hiç kes. Evet, herkesin bir gün hayali değil mi? İleride bir gün zengin olursan. Uğruna harcarcasına deliler gibi. Merhaba Helin Hanım, Berfin ben demiş, nasılsınız diye sormuş dinleyicim. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Kuzeni Heval için Dino'dan o yare parçasını istemiş ama ne yazık ki o parçayı ben bulamadım. Bizde bulunmuyor ama parçasını değiştirirse tabii ki Berfin Hanım'a yardımcı olmak isterim. Ben de iyiyim teşekkürler ablam demiş, rica ederim. Bir senden vazgeçemem ben. Sizin parça da geliyor zaten bir sonraki parça.

Evet, Yusuf Baydemir aramızda mı acaba, merak ediyorum. Yusuf Baydemir aramızdaysa buradayım diye yazsın. Ben de mesajını paylaşayım. Diyarbakır'dan Mehmet Demirel, Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım parçasını kendisine ve Ağrı Doğu Beyazıt cezaevinde bulunan Diyarbakırlı Engin Kılıç, Doğu Beyazıtlı Sinan Akbaş, Murat Sultan, Reşat Çelik, Ahmet Perinçek, Okan Demir, Serkan Sarıboğa ve diğer koğuş arkadaşlarına, Diyarbakır halkına ve tüm kuaför meslektaşlarına armağan etmek istemiş. Bu arada Erkan Bey, Şervano adlı parçayı ben ne yazık ki bulamadım. Parçanızı değiştirirseniz yardımcı olurum. Şelale Parka'da güzel bir parça armağan etmiş olalım. Senin bakma kusuruma. İyi yayınlar Helin Hanım demiş. Ömür Hanım teşekkür ediyorum. Kıvırcık Ali'den Can Leyli Leyli parçasını istemiş, ekleyelim. Mısra Hanım da demiş ki merhaba iyi günler demiş. Ben de bir tane süpürge vardı demiş. Onu hatırlıyorum. Mavi saplı çok güzel günlerdi demiş. Sensizlik çok zor geliyor. Ben mesela hiç süpürge hatırlamıyorum. Gerçekten hiç şu an baktığım zaman hiç süpürge hatırlayamadığımı burada da öğrenmiş oldum. Benim hatırladığım sarı tarak vardı. Şimdi de kırmızı tarak olmuş.

0: Dağda çıkan börtlen meyvesini size vermek isteriz demiş Zeki Bey. Videoda atmış videoyu da bir açalım. Sesi var mı bilemedim ama. Oo, fotoğraf da göndermiş.
1: Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım.
0: Bu arada gerçekten çok güzel gözüküyor. Afiyetle yiyin, benim yerime de yiyin. Bugün bizden güzel şarkılar isteyeceklermiş kader mahkumları için. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan kardeşi Cengiz Cenaklı için Şahabe Dodan istediğiniz parçayı ekledik, göndereceğiz. Valla bence şu anda Zeki Bey'in çoğu kişi yerinde olmak isterdi. Yani apartmanlarda o dört duvar arasında hani gerçekten nefes alınmayacak bir durumdayken Zeki Bey güzel güzel Ardahan'ın eteklerinde hayatını yaşıyor. Tabii bir yandan çalışıyor, çalışmanın koşulu da zorluğu da var ama güzel bir yerde de çalıştığı buradan gözüküyor. Düştüm kalktım üstüm başım kan içinde. Ölmedim ben. Helin Hanım o zaman Rojda'dan Heval parçası olsun demiş. Varsa hemen ekleyeceğim. Merhaba ben İrem demiş. Doğu Beyazıt T-Tipi cezaevinde olan kardeşim İslam Uzunay'a Gökhan Doğanay'dan istediğiniz parçayı bulamamıştık ama Fikret Delikan'dan Zozan parçasını istemiş. B11 koğuşunda bulunan tüm abilerine de armağan etmek istemiş. Evet Yavuz Oruç bizlere ulaştı. Alparslan Günde Hanifi Tanrı verdi. Okan Batur, Erkan Batur, Edip Akbayram'dan Haberin Var mı parçasını istemiş. O zaman şöyle yapalım. Azer Bülbül'den İlle de Sen, Erkan Batur'un istediği parçayı ve Edip Akbayram'dan Seni Seven Öldü parçası yani Haberin Var mı parçasını göndereyim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, dinleyicilerimize sorduk. Acaba hala evinizde böyle çok eski olan bir eşyayı kullanmaya devam ediyor musunuz? Birçoğumuzun bıraktığı ama sizin bir türlü vazgeçmediğiniz eşyanız hangisiydi diye Necla ablamız da tabii ki söylemiş. Abi. Ondan önce bir mesajına bakalım. Gülpembem gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi günler, tekrardan iyi haftalar demiş. Rabbim işini gücünü rast getirsin demiş. Her daim yanaklarından güzel güller açtırsın. Güzel mısralardan güzel sözler dökülsün demiş.
1: Haberin var mı? Seni seven öldü zalim.
0: Valla Necla ablamız o kadar güzel sözler söylüyor ki. Allah kendisinden razı olsun. Demiş ki sıradaki bir parçayı bana armağan et. Ben de sana armağan edeyim. Tüm sevdiklerime de armağan olsun demiş. Listemdeki tüm parçalar sana armağan olsun Necla ablam.
1: Kaderimde bu da mı?
0: Ve her daim dualarım seninle demiş. Gülpembem demiş hala sarı tarağım kenarda duruyor demiş. Onu kullanıyormuş hala. Her daim hatırlıyormuş saçımızı tararken de taradığını hatırlıyormuş. Duşta annesi tarıyormuş. Hani bütün kepekleri temizlemek adına, bütün kirleri temizlemek adına gerçekten çok işe yarıyormuş. Hatta yeni doğan küçük çocuklar varmış o dönemlerde. Anneler zeytinyağıyla kaplıyorlarmış ve o taraklarla da temizliyorlarmış. Ben ilk defa bunu duyuyorum. Ama diyor keşke o günler şimdi olsaydı, keşke gerçekten eskiye dönebilseydik. O günler çok başkaydı diyor. Şimdi her şey sosyeteye kaymış diyor, her şeyi göstermelik. Eskinin yerini tutamaz diyor. Gerçekten öyle. Hani diyoruz ya bu devrin insanı değiliz diye. Yaş 56'ya dayandı demiş. Allah inşallah daha nice sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler nasip etsin Necla ablama. Bir şey söyleyeyim mi Necla ablam? Gerçekten maşallahınız var. Yani sesiniz hiç 56'lık göstermiyor. Onu size net bir şekilde söyleyebilirim. Maşallah. Diyor ki hala o tarak duruyor. Hatıra olarak da kalacak. Gerçekten o günlere keşke geri dönebilseydim diyor. Ve bir tane radyo atmış. Hala babasından kalan eski radyoyu şu an kullanıyormuş. Günümüzde yeni radyolar çıkmış tabii ama yeni radyoları herkes almasına rağmen o hala babasından kalan eski radyoyu kullanıyor. Bize de bir fotoğrafını atmış. Eskilerin kıymeti de bir de şuydu, yani gerçekten kolay kolay bozulmuyordu. Ya eskiden bir şey aldığınızda dayanıklılık süresi o kadar çok fazla oluyordu ki günümüze kadar geliyordu. Ama şu an bir şey alın, yani bir ay sonra zaten parçalanmış durumda. Canım Necla ablama tüm lisemdeki parçaları armağan ediyorum efendim. Merhaba ablacığım, kolay gelsin demiş. Doğu Beyazıt cezaevinde B5 koğuşunda yatan kardeşim Vela Çelik adına ablasından Şivan Perver'den istediğiniz parçayı bir bakmam lazım. Varsa tabii ki armağan ederiz. Bizlere de armağan etmiş.
1: Siz ben hiç yaşayamam ki ölürüm hasretinle.
0: Abla bekliyorum demiş Murat Kubal. Acaba gerçekten şu anda beklemeye devam mı etmiş? Bir sabrını görmek istedim açıkçası. Murat Kubal burada mı?
1: Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki.
0: İyi yayınlar Helin Hanım, nasılsınız, iyisinizdir umarım demiş Gökhan Önay. Teşekkür ediyorum. İbrahim Tarhan'a selamlar ve sevgiler göndermek istemiş Gökhan Önay. Yüzden.

de Evin Hanım'a sormak istiyorum. Evin Hanım buradaysa eğer tabii ki mesajını okumak isterim. Acaba burada mı? Bir soralım. Diyarbakır'dan Havin'de az önce saydığımız isimlere, Engin Kılıç ve arkadaşlarına bir metin yazmış. Bir yanımız hasret, bir yanımız umut demiş. Günler geçer, sabır olur en büyük güç. Uzakta olsak bile gönüller bir olsun. Bugün çekilen özlem yarın mutluluk olsun. Kimi sevdiğini bekler, kimi dostunu, kimi güzel günleri, kimi özgürlüğünü. Ama herkesin içinde bir umut var. En zor gecenin bile bir sabahı var. Yan yana olmasak da gönüller yakın. Dostluk da, sevda da olsun hep daim. Bugün burada dinleyen her güzel yürek bil ki güzel günleri ayırıp ulaşacak elbet. Ve bir gün bütün hasretler bittiğinde gülüşler buluşsun yeniden aynı yerde. O güne kadar umut hiç eksilmesin, sevgi ve dostluk kalplerde hep büyüsün demiş. Gitme, bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki ölürüm hasretin. Selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Helin Hanım kolay gelsin, ben Doğan Daşdemir demiş. Doğu Beyazıt TTP kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletmiş. Şu kafanda da boş yere bir şeyler üretip canını sıkma demiş. Neyin ne olduğunu en iyi sen biliyorsun. Kimseden bir şey beklemene, göstermene de gerek yok demiş. Çıkacağın günü bekle, o gün zaten bütün hesaplar kapanır demiş. Canım ciğerimsin, emanetin konusunda da kafan rahat olsun, gözün arkada kalmasın, her şey yolunda diye dostuna bir mesaj atmak istemiş. O zaman araya gidelim efendim, saatlerimiz 14.48'e gidiyor. Evet aynen 14.48 iken ben size iki parça gönderiyorum efendim. Sakiler'den dinleyeceğiz ve ikinci parçamızla olmazsa olmazımız Ahmet Kaya'dan gelecek.

Evet, devam edelim. Bir zaman makinem olsaydı Necla ablamı da alır, geçmişe beraber giderdik. Necla ablamla gerçekten geçmişe gitmek isterdim. Mısra Hanım, bu arada istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım. Haber vereyim. Mısra Hanım da fotoğraf atmış, şimdi hatırladım. Mısra Hanım atınca hatırladım o mavi saplı süpürgeyi. Böyle ilk başta söyleyince aklıma gelmemişti ama şimdi hatırladım. Şu ana kadar gelen mesajlarda saat var, süpürge var. Tabii ki olmazsa olmazımız sarı tarağımız var. Bir de ne vardı? Radyo vardı. Yani başka böyle hani bilinmedik bir şey çıkmadı karşımıza. Evet, devam edelim o zaman. Ferdi Akkuş. Çalışıyormuş efendim, kolaylıklar dileyelim. Kendisi şu an buradaysa parçasını alayım. Yani parçasını alacağım ama mesajını şimdi okuyayım. Erhan Yüce, Samet Yüce kardeşlerine, Berat Yüce, Muratcan Abbasoğlu, Nimet Erdoğdu'ya Ahmet Kaya'dan Kara Yazı parçasını istemiş. Tuna İlhan'a da selamlar olsun demiş. İlettik ama saydığınız isimlere zaten birer parça aldığımız için sıradaki parçamızı ekstra hediye edelim. Gönderelim yani. Mahdiye Hanım da tabii ki mesajını okuyacağız ama parçasını alamayacağız. Mahdiye Hanım internet kesintisini çok fazla yaşıyor. Bir şarkı rica edecekmiş. Sıradaki parçasını A15 koğuşunda amcası Seyit ve Muhammed Kör için gönderelim. Kendisi gelince parçasını da çalarız. Tabii yayın bitmeden önce gelirse. İsmini çok çok sevdiğim bir dinleyicim gelmiş. Tülay Hanım aramızda efendim, hoş gelmiş. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Merhabalar. Nasılsınız diye sormuş. Ben iyiyim. Umarım kendisi de çok çok iyidir. Serhat Bey, bu arada istediğiniz parçayı buldum, haberiniz olsun. Şevin Hanım da gelmiş, dün gelmiş, diyor ki yemin ederim insanın memleketi kadar güzel bir yer yok demiş. Memleketi kadar güzel bir yer yok demiş. Gerçekten insan dönüp dolaşıp yeni memleketine geri geliyor. Memleketi gibi bir daha bir memleket bulunur mu? Belki bulunabilir. O da okuduğunuz yer olabilir. Çünkü üniversitede okuyan dinleyicilerimiz beni çok iyi anlıyordur. Her zaman okuduğunuz şehir sizin ikinci şehriniz oluyor. Emrah Yüce, Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan kardeşleri Erhan Yüce, Samet Yüce, Berat Yüce ve çok değerli abisi Kutbettin Uçar, Şeref Sarağan, Remzi Sara ve diğer A1 koğuşunda olan herkese Hema Hacı'den istediği parçayı bir bakmam lazım ama zaten sayılan isimlere birer parça armağan edilmişti. Sayıma hanımcığımız gelmiş efendim. Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? Umarım iyisiniz demiş. Teşekkür ediyorum. Sesinizi duymak çok güzel demiş. Oğlum Can Parçam Muratcan Abbasoğlu için Gaye Aksu'dan Sevdan ile parçasını istemiş. Ama Muratcan Abbasoğlu'na zaten birer parça aldığımız için üzülerek söylüyorum, parçayı ekleyemiyorum. Ama Şahibe Dodan gelecek güzel parçayı hem Sayıma Hanım'a hem de oğlum Muratcan

Arçan Muratcan Abbasoğlu için Gaye Aksu'dan Sevdan ile parçasını istemiş ama Muratcan Abbasoğlu'na zaten birer parça aldığımız için üzülerek söylüyorum, parçayı ekleyemiyorum. Ama Şahabe Dodan gelecek güzel parçayı hem Sayın Hanım'a hem de oğlu Muratcan'a hemen listeme alayım. Evet, eminim şu an bu parçayı bekleyen dinleyicilerimiz aramızda bir an önce parça gelsin diyorlar ama mesajlarımız çok fazla geliyor. O yüzden yetiştirmek adına birkaç mesajı üst üste okumam gerekiyor. Kolay gelsin Helen Hanım, ben Zeki Akbaş demiş. Abisi Umut Akbaş, Valat Taşdemir, can kardeşi Ali Akbaş, Faruk Akbaş için Gökhan Donay'dan Kala Kala Kaldım parçasını istemiş. Bir de bir tane video atmış, videoyu bir açalım. Hatta şöyle yapalım, ben bir araya gideyim, videoyu inceleyeyim. Çünkü sesten pek bir şey anlaşılmadı ama ben bir bakacağım. Parça için teşekkür ederim abla demiş Zeki Bey, rica ediyoruz efendim, parçanızı şimdi gönderiyoruz. Onun ardından Kıvırcık Ali'den Can Neyli parçası gelecek, Ömür Hanım istemişti. Buyurun, iki parçayla sizleri baş başa bırakıyorum.

Kesek dora. Kesek dora.

Evet, saatlerimiz 15.09 efendim. Yaklaşık 25 mesajımız var. O yüzden şimdi böyle biraz üst üste mesaj okuyabilirim yetiştirmek adına. Bakalım hemen Kasım Bey aramızda. Efendim merhaba demiş, merhabalar. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ebru Gündeş'ten Fırtınalar isimli şarkısını çalabilir misiniz demiş. Varsa ekleyelim. Bu şarkıyı eşim Fatoş'a, aileme, arkadaşlarıma ve sizlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan iyi yayınlar dilerim demiş. Bu arada acaba Mısra Hanım mı soruyordu? Hani hep eşlerine şarkı gönderen dinleyicilerimiz, kadın dinleyicilerimiz oluyor da erkek dinleyicilerimiz olmuyor diye sanırım Mısra Hanım soruyordu. Kasım Bey işte bunun bir örneği. Buradaymış, dinliyorlarmış bizleri Evin Hanım.

Evet, dışarıda bir ses vardı, onu hallettim. Umarım ses gitmiştir. Helin Hanım merhaba, nasılsınız demiş. Ben Evin, bugün eşim Kars'ta Mustafa'nın doğum günü. Onun doğum günü için Azer Bülbül'den Hasretim şarkısını armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Ömrü uzun, güzel olsun. Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevi A1 koğuşundaki eşim Kars'ta Mustafa'ya armağan olsun demiş. Kalbim aklım hep seninle. Biricik eşim de Allah tüm kader mahkumlarına kapılar açsın inşallah demiş. Evet, bizler de Mustafa Bey'in doğum gününü buradan kutlamış olalım efendim. İyi ki doğmuş diyelim. Listede varsa eğer şarkınız, tabii ki ekleyeceğim. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin Helin abla. Nasılsın? İyisindir inşallah demiş Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Umarım sizler de çok çok iyisinizdir. Umarım tüm güzellikler Hatice'yi bulur. Benim için Ahmet Kaya'dan Karayazı çalarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki ekleyelim. Ferdi Bey'i de armağan edelim. Ferdi Bey'i de istemişti. Can dayanmaz. Kolay gelsin, teşekkürler demiş Doğan Daş Demir. Sizlere de kolay gelsin. Bir de Hatice İriç'in mesajına bakalım. Seyf Eyerli Kaya'dan Sen Değil Misin parçasını istemiş. Yıllar bize çok şey kattı. Birlikte büyüdük, değiştik. Bazen yorulduk. Bazen çocuklar gibi güldük. Ama dönüp baktığımda değişmeyen tek bir şey var. İyi ki dediğim yer hala senin yanın demiş. Daha yaşayacak çok anımız, yürüyecek çok yolumuz var. Elin elimde olduğu sürece gerisi hep bir şekilde güzel demiş. Bir tane daha Hatice Hanım'la hanım attı. Bir dinleyicimiz var. Soyadını söyleyip söylemem konusunda tabii ki ona sormadan söyleyemiyorum ama Instagram'dan yazıyor kendisi. İyi yayınlar demiş. Çok uzun süredir radyo dinlemiyordum. Tekrar açtım. Eski bir dostumu görmüş gibiyim. Radyo iyi ki var demiş. O zaman tekrar gelmeniz şerefine efendim bu alkışları Hatice Hanım'a gönderelim. Öyle oluyor ama gerçekten radyoda uzun süre dinlemeyince bir anda gelince bir de ne kadar uzun süre olmuş ona da bir bakalım. 2025 senesinde en son yazmış. Ama ondan sonra dinlemiş mi bilemiyorum. Ayşe Hanım o zaman Murat Köybakan'dan diğer yarım, pardon Hatice Hanım'a da gitsin. Sana geldim. Kolay gelsin Elin abla, ben Mustafa Şahin demiş. Sizlere de kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı T-Tipi Kapalı Cezaevindeki 4. koğuşundaki arkadaşlara armağan etmek istiyorum. Hepsine selamlar, saygılar demiş.

0: Hemen bakalım başka mesajlarımız kaldı. Erhan Akay aramızda efendim. İyi yayınlar demiş. Teşekkür edelim. Cezaevinde olan Hasan Mirzaoğulları'na selamlar göndermek istemiş. Sıradaki şarkı Hasan'a gelsin demiş. Tabii sanatçı Murat Göğebakan olunca bir sürü armağanı da almış oldu. Helin Hanım yeni aklıma geldi demiş Ramazan Bey. Dayımgil'in duvarında halen asılı o 2 metrelik bez resimli duvara asılan resim var. Halen bazıları köy evleri resmi bazıları da geyik resimli demiş. Geyik resimleri ben de hatırlıyorum. Ama gerçekten mesela o tür evlerde ben hala o samimiyetin yaşandığına inanıyorum. Yani siz o eve gidince bir huzur bulursunuz muhakkak. Bilemedim siz de tabii dayınızın evine gidince bir huzur buluyor musunuz Ramazan Bey? Bilemedim ama ne kadar çok eskiye benzeyen bir ev varsa o kadar çok huzur vardır. Adem Bayar aramızda efendim bir video atmış. Video için teşekkür ediyoruz. Adem Bey yeni yollarda tabii Radyo Doğu Beyazıt eşliğinde yoluna devam ediyor. İyi yolculuklar dileyelim. Bodrum'dan Dilan Hanım gelmiş ama çok geç gelmiş. Hemen mesajına bakalım. Beni görüntülü arayabilir mi Tuna İlhan demiş. Acil. Ayrıca çalınan bütün parçalar bize ve tabii ki canı bir tanesi Tuna İlhan'a göndermek istemiş. Tüm güzel parçalar Dilan Hanım'la olsun efendim. Tuna İlhan'ın da acil bir şekilde aramasını istiyor. Bilal Tanrıkullu bizlere ulaştı. Ahmet Karahan, Engin Kılıç, Yusuf Demir, Hüseyin Demir, Muhammed Kaya, Muhammed Turan, Turan Mengi, Ege Can Kaya için Uygar Doğanay'dan bir parça istedi. Emrah Taşdemir ve Yavuz Oruç için de armağan etmek istemiş. O zaman sizlere Murat Göğebakan'dan diğer yarım parçasını göndereyim. Onun ardından Uygar Doğanay'dan Alışamadım parçasını dinleyelim. Bu arada Zeki Bey'in videosuna da baktım. Zeki Bey bir ara bize kartal atmıştı. Hatırlayanlar hatırlar belki. Şimdi bir başka kuşun türünü atmış ama ben papağan deyip kendimi böyle acaba yanlış mı söylediğimi bilemeden ona bir sormak istiyorum. Papağan mı türü?
1: Kalmadı.
0: Ama tam da emin olamadım. Canlaya. Hangi kuşun türü ise bize bir atsın. Ve Zeki Akbaş'a da sıradaki parçamızı armağan edelim.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Iğdır'daki dinleyicimiz ve aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar demiş Abdullah Karakaş, teşekkür edelim. Bülent Boresi, cezaevinde yatmakta olan Bülent Boresi, Devran Çelik'e, Nurullah Süzgün'e, Kava'dan istediğiniz parçayı bir bakman lazım. Listemde yer kaldıysa tabii ki seve seve eklerim. Selam ve sevgilerini iletmek istemiş. Dostlar Allah kurtarsın, kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun demiş. Ayrıca Bülent Boresi'ye, Devran Çelik'e, Nurullah Süzgün'e bol bol selamlarını iletmiş. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle aslan kardeşlerim demiş. Çetin Yaşık acaba aramızda mı? Çetin Bey. Bir türlü dinlediği zamana denk getiremedik ama Çetin Bey buradaysa mesajını hemen paylaşalım. Hasan Akbaş açık cezaevinde bulunan abisi Sinan Akbaş, kapalı cezaevinde bulunan abisi Ali Akbaş, Faruk Akbaş, Aykut Özdemir, İsmail Aksakal, Adem Kahraman, Emrah Taşdemir için Ferman Akdeniz'den Bir Bile Bilsen parçasını istemiş. Listemizde olmadıysa ekleyeceğim. Evet, Gülseren Hanım'a da bir seslenelim. Gülseren Hanım buradaysa buradayım diye yazsın. Berivan Hanım da, Berivan Arıkboğa da buradaysa buradayım diye yazsın. Habersiz. Dicle Hanım, daha doğrusu yazabilirlerse güzel olur diyelim. Böyle yazsın deyince bir tuhaf oldu. Dicle Hanım bu arada parçanızı değiştirmek isterseniz buradayım. Ona göre ben listeye alacağım. Yani değiştireceğinizi ya da değiştirmeyeceğinizi bana bildirin. Benim gençliğim. Berfin Hanım, bu arada parçanızı bulamamıştık, söylemiştik ama bir tekrar etmekte fayda var Berfin Hanım. Bir de son olarak Suat Tayfur'a da bir soralım. Eğer kendisi şu an bizleri dinliyorsa dinliyorum diye yazması yeterli. Mısra Hanım da şarkıyı değiştirmek istemiş. Çağla Doğusu Vak'tan Seni Düşündüm parçası. Hatice Hanım demiş ki çok teşekkür ederim. Umarım herkesin her istediği gönlünce olur demiş. Umarım gerçekten bir an önce olur diyelim. Hatice işte çok teşekkür etmiş. Rica ediyoruz. Acaba mesajımı neden hala okunmadı Helin Hanım demiş Demet Hanım. Eğer saat birden önce attıysanız ben mesajları birden önce göremiyorum. O yüzden okumadım. Eğer mesaj attıysanız tabii. Çelişki. Mesajı isterseniz bir tekrar atın. Çelişki. İrem Hanım, Ahmet Kaya'dan sonra zaten sizin parçanız gelecek. Hani benim gençliğim anne, bu ne yaman. Evet, son mesajlar, son mesajlar. Ben Ceren, bu sözüm Umut Akbaş'adır demiş. Saraydaki Yusuf'a herkes dost olur. Önemli olan zindandaki Yusuf'a dost olandır. Biz hep senin yanındayız Aslan abi, Aslan abim demiş. Sıradaki parçamızı da armağan edelim. Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? Elif ben demiş, sizden Aynur Doğan'dan. Bir bakacağım, listemde olmadıysa alabilirim ama baktığım zaman istek saatleri dışında atmışsınız Elif Hanım. O yüzden ne yazık ki listeye alamıyorum. Ama sıradaki parçamız armağanımız olsun. Sevdiği canının bir tanesine, ömrüne, sergenine istiyormuş. Onu çok sevdiğini belirtmek istemiş. Kanaryum, kanaryum. Üstüne titrediğim kaktüs. Evet, doğru Mısra Hanım. Çünkü Şivan Perver'den istediğiniz o parçayı ne yazık ki bulamadım. O yüzden değiştirmenizi ben istedim. Doğrudur. Duvarlar konuşmuyor anne. Evet, Tülay Hanım da iyi diyelim, iyi olsun. En başta dinliyordum. Ahmet Kaya anne şarkısını duyunca yazmak istedim demiş. Bugünlerde özlemi çok ağır bastırıyor demiş. Anne, duvarlar konuşmuyor anne. Tülay Hanım tabii az önce dinlediği Ahmet Kaya'nın anne parçasını duyunca yazmak istemiş. İyi ki yazmış. Bugünlerde de anne özleminizin biraz daha ağır bastığını söylemişsiniz. Gerçekten bazı şarkılar insanın içine dokunuyor. Hele konu anne olunca bazen tek bir kelime, bir ses ya da bir melodi insanın içinde tuttuğu özlemi bir anda ortaya çıkarabiliyor. Mesajınız için teşekkür ediyorum efendim. Dilerim gönlünüz biraz olsun ferahlar, güzel hatıralarını size eşlik eder. Allah rahmet eylesin demek isterim. Ve tabii şimdi yine Ahmet Kaya anne diyecek aslında. Tülay Hanım bir kez daha bu parçayı dinleyecek. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını gönderiyoruz. Allah rahmet eylesin tekrardan diyelim.

0: Evet, son mesajlar derken gerçekten son mesajlar değil. Sanki programı ilk açmışım gibi mesajlar gelmeye devam etti. O yüzden hızlıca bir mesajlara bakalım.
1: Bahar geçti, hazal başlar.
0: Evet, Yusuf Baydemir aramızda ama bir tekrar soralım. Yusuf Baydemir buradaysa buradayım desin. Kasım Bey, bu arada ne yazık ki istediğiniz şarkıyı bulamadık. Ebru Gündeş'ten istediğiniz parçayı bulamadık ama parça değişikliğine giderseniz listeme alacağım.

0: Ahmet Karahan bizlere ulaştı. Ozcan Kandemir, Agit Cengiz, Bilal Tanrıkulu, Ömer Can, Ömer Kan, Adem Erkek, Sezer Yalçın, Hüseyin Demir için Selda Bağcan'dan istediğiniz parçayı bulamadım. Büyük ihtimal adını da yanlış söylenmiş olabilir ama bulamadım ne yazık ki. Emrah Taşdemir ve Yavuz Oruç'a da armağan etmek istemiş. Sıradaki parçamayı armağan edelim.
1: Siz geçen yazarı kış yaşadım.
0: Dicle Hanım, ne yazık ki Uygar Danay'dan o istediğiniz parça yok. İsterseniz direkt blok 3'ten gönderebilirim. Yani önerdiğiniz parça yok ne yazık ki. Demet Hanım, birden önce atılınca ben mesajlara erişemiyorum. O yüzden göremiyorum. İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler de umarım iyisinizdir. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan kardeşi Tito, koğuş arkadaşları Mehmet Kösen, Ercan Tartiş, Şervan Tartiş, Onur Çamlıca, Mehmet Keveroğlu, Ömer İkmin ve Mehmet Soğlin için Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Cene'yi parçasını istemiş ama listem dolduğu için ne yazık ki alamayacağım. Fikret Delikanlı'dan Zuzan parçası geliyor. Hem bekletmemek adına da göndermek istiyorum.

0: Ayşe Hanım demiş ki son mesaj olmasın, ben bir sürü mesaj atarım demiş. Ayşe Hanım istediği kadar mesaj atsın, bizler de istediğimiz kadar buradan okuyalım. Hilal Hanım, buradayım işte, bir soruyorsunuz ama demiş Gülseren Hanım. Sormak zorundayım çünkü ben sorduğum zaman bazı dinleyicilerimiz olmuyor. Mesela Berivan Hanım şu an yok.
1: Yağmur ya.
0: O yüzden sormak mecburiyetindeyim. Gelir. Radyo ailesi demiş. Merhabalar Radyo Doğu Beyazıt. Radyo ailesi demiş. Nasılsınız, iyisinizdir umarım diye sormuş. Kuzeni Salih Andiş ve arkadaşları Harun Koç, Erkan İsmailoğulları, Sıdık Saran, Umut Dişçi, Çağdaş Konyar, Umut Andiç, Murat Tayfur, Bayram Han, Fermen Akdeniz'den Bir Bile Bilsen şarkısını armağan ediyorum demiş. Sensiz geçer uyan. Tülay Hanım, sizlerden de Allah razı olsun. Tamam abla demiş, şebeke düzgün çekmiyor demiş. Çekti. Mısra Hanım, bir şebeke iki elektrik, bu nasıl olacak bilmiyorum. Gerçekten. Ve Bodrum'da hala elektrik sıkıntısı yaşayan Dilan Hanım. Gerçekten bunlar bir türlü çözülemedi. Sensiz geçen yar varı. Ben buradayım, bana gelsin o zaman sıradaki parça demiş canım Şevin Hanım. Tabii ki sıradaki parça size gelsin. Merhaba Elin Hanım, sizden sıradaki şarkıyı istiyorum demiş sonu 58 olan dinleyicim. Tabii ki bir de Ahmet Kaya'dan Karayazı parçasını da gönderelim dinleyicimize. Şevin Hanım'a da armağan edelim. Sorun yok demiş Dicle Hanım. Tamamdır, problem yok o zaman. Bir de Instagram'a bakalım, artık araya gidelim. Elif Hanım çok geçmiş olsun, hastaymış o yüzden geç yazmış bugün. Allah şifa versin inşallah. Çok geçmiş olsun tekrardan. Evet, Fikret Delikanlı'dan Zozan parçası, onun ardından Karayazı, Ahmet Kaya'dan Karayazı parçasını dinliyoruz. Hatice Hanım da istemişti, armağanımız olsun.

0: Evet, size bir parça daha göndereceğim. Azer Bülbül'den gelecek. Sonra da veda için burada olacağım. Ama tabii ki dinleyicilerimiz son söylemek istedikleri şeyler vermiş. Onu da paylaşalım. Bu arada Iğdır'daki Abdullah Karakaş ne yazık ki listemde olduğu için istediğiniz parçayı alamamıştık ama Azer Bülbül'den gelecek parçamıza armağan edelim. Emrah Yüce'ye de armağan edelim efendim. Zeki Akbaş'a da armağanımız olsun. Elif Hanım'a da bir kez daha armağan edelim. Çok sağ olun demiş.
1: Doyasıya ağladım, sevdiğim sevmişim, aramızda sıra...
0: Teşekkür ederim canım. İyi ki sen demiş. İyi ki Radyo Doğu Beyazıt demiş canım Şevin Hanım.
1: Sevdiğim...
0: İyi ki siz.
1: Aramızda sıradalar, yollar çok...
0: Amcam Seyit ve arkadaşları da sizi dinliyor ve size iyi yayınlar diliyorlar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. A15 koğuşuna selamlarımızı gönderelim. Ama Hülya Avşar'dan istediğiniz parçayı biz alamadık. Mahdi Hanım ne yazık ki listemde oldu. Ama Azer Bülbül'den bir parça göndereceğim. Eminim A15 koğuşu da Azer Bülbül'ü seviyordur. Yani öyle tahmin ettim. Sizlere de armağanımız olsun. Bu arada Berivan Hanım da çalışıyormuş. Kendisine kolaylıklar diliyoruz ama ben bunu sormak zorundayım. Buradayım mı diye sormak zorundayım. Niye diye soracak olursanız bize aktif olarak şu an radyo başında dinleyen dinleyicilerimiz var. Ve onların attıkları mesajları bırakıp hani sizin mesajları okursam onlara haksızlık olur. Yayın akışı gereği bizim belli bir formatta zaten ilerlememiz gerekiyor. O yüzden ben burada mısınız diye sormak zorundayım. Berivan Hanım. Ve sizler cevap vermediğinizde mesajınızı da parçanızı da alamıyorum. Haberiniz olsun. Şu an mesajınızı okuyacağım ama parçanızı alamayacağım çünkü listemde oldu. Doğu Beyazıt TTP kapalı cezaevinde yatmakta olan Harun Koç için bir istek rica edecekmiş. Ahmet Kaya'dan istemiş ama sıradaki parçamızı gönderelim. Buradan onu çok sevdiğini söylemek istiyormuş. Seni çok seviyorum Harun Koç. İyi ki varsın. Seni çok özledim diye de belirtmek istemiş Berivan Arıkboğa. Dediğim gibi şu an radyo başında aktif olarak bizleri dinleyen, programa katılan dinleyicilerimiz var. Ama bazı dinleyicilerimiz de var ki mesajını atıyorlar ve kaçıyorlar. Bizler de tabii ki burada mısınız diye sormak zorundayız. Azer Bülbül'den Hasretimsin parçasını dinleyeceğiz. Evin Hanım istemişti. Eşi Karslı Mustafa'nın doğum günü olduğu için istemişti parçayı. Bizler de bir kez daha doğum gününü kutlayarak parçasını gönderiyoruz.

Serhat Bey bu arada bize bir video göndermiş. Video için teşekkür ediyoruz. Böyle güzel manzaralı bir kareden aldım, sizlere attım diyor. İncelersiniz diyor. Bizler de inceledik. Sosyal medya hesaplarımızda tabii ki paylaşacağız. Bu arada hala içimizde herhalde sosyal medyamızı takip etmeyen yoktur diye düşünüyorum. Instagram hesabımızı. Varsa eğer takiplerinizi alırız. Şimdi tabii mendilleri de bir yandan hazır edin. Çünkü Serhat Bey'in istediği parçaya geldik. Evet, müsait olanları tekrardan bir halay başına alalım. Daha doğrusu halaya alalım. Halay başımızda kim olsun? Kim kim olsun? Halay başı bence Şevin Hanım'ın kızı olsun. Değil mi? Şevin Hanım'ın küçük bir tane tatlı bir kızı vardı. O olsun halay başımız. İlginiz ve alakanız için çok çok teşekkür ederim Helin Hanım. Programınızı severek dinliyorum. Her zaman sonuna kadar dinliyorum demiş Evin Hanım. Asıl ben teşekkür ediyorum geri dönüşünüz için. Sağ olun, var olun. Burada Evin Hanım gerçekten mesajını attı. Burada mısınız diye sordum. Buradayım dedi. Sonra da sırasını bekledi. Hiç hani acaba neden mesajımı okumadınız? Neden sıram gelmedi diye hiçbir şey söylemedi. Cuma günündeki yayında çalarsanız çok memnun olurum demiş, sıkıntı yok, teşekkür etmiş Mahide Hanım. Bizler de teşekkür ediyoruz. Umarım cuma günündeki yayınımızda yetişir de istediğiniz parçayı çalarız. Biraz daha erken atın olur mu? Gerçekten iyi ki siz, teşekkür ederiz bugün için de demiş Ayşe Hanım, rica ederim, ne demek. O zaman siz de müsaitseniz bir halaya alırız. Uyumuş vallahi cuma günü artık demiş. Tamamdır. Şevin Hanım, artık cuma günü halay başı yaparız. Son mesajlarımız da bitti efendim ama listemde hangi parçalar var hemen dinleyicilerime bildireyim. Evet, Serhat Bey'in istediğinden sonra Blok 3'ten Kusura Bakma parçası DJ Hanım tarafından istendi. Ferman Akdeniz Bir Bile Bilsen parçası gelecek. İki dinleyicimiz istemişti. Seyfi Yerlikaya'dan Sen Değil Misin Hatice Hanım. Sizlere armağanımız olsun. Çağla Doğu Sıvak'ta Mısra Hanım'dan listemizin son parçası olarak yerleşti. Evet, bugünlük hayata dair programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bugün biraz geçmişe gittik. Bir dönemin neredeyse her evinde olan o meşhur sarı tarağı konuştuk. Meğer hala evinde saklayan, hatta kullanmaya devam eden dinleyicilerimiz de varmış. Tabii kimimiz evinde eski bir radyo, kimimiz duvarında eski bir kilim diyebiliriz ya da eski bir saat. Kimimizin çekmecesinde de artık pek kimsenin kullanmadığı küçük bir eşya. Aslında bu kez bugün bir kez daha gördük ki bazı eşyalar sadece eşya olarak kalmıyor. Üzerine yıllar, insanlar, sesler, ev halleri ve çocukluk anıları ekleniyor. O yüzden bazen küçücük bir tarak bile insana koca bir dönemi hatırlatabiliyor. Bu arada tabii sarı tarak da belli ki zamana ayak uydurmuş. Artık sarılığını bırakıp kırmızıya dönüşmüş. Şekil değişmiş olabilir ama görünce çağrıştırdığı anılar hala aynı. Bugün mesajlarıyla, anılarıyla, selamlarıyla bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Eskiyi konuşmak güzel ama daha güzeli o eski şeylerin içinde bıraktığı duyguyu hala taşıyor olmak. Burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin. Hayata Dair programında cuma günü saat 14'te yeniden buluşmak üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Gönlünüzü ısıtan hatıralarınız hep sizinle kalsın efendim. Hoşça kalın. Şarkılarla kalın.

Seni sevmekle hayatımın en büyük yanlısını yaptım. Ayrılıklar yaşadım. En büyük acıları tattım. Tepeden fırnağa, hasrete battım. Yine de ustarmadım. Hala seni seviyorum.

0: bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Mini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
3: Eskiden,
2: Genel Müdürlüğü.
3: İkinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık yaşanırdı. Noterin o meşhur sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. Para alışverişini tamamladınız mı? Para gönderildi ama hesaba mı geçmedi? Parayı elden aldınız ama saymaya vakit mi olmadı? Neyse ki bir çözüm var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nce oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen güvenli ödeme sistemiyle birlikte dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor. Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır. Satış onaylanır, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer. Artık araç alım satım işlemleriniz güvence altında.
4: Radyo Doğu Bayazıt.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: kaldık. Hadi kalk geç kaldık.
1: Hadi hadi. Hadi
2: çekmeyelim. Tamam, hadi.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
2: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler, kuru fasulyeler, pilavlar, şifa niyetine çorbalar, sağında yumurtalar, nar gibi kızarmış tavuklar, derya kuzusu balıklar, envai çeşit peynirler, çıtır çıtır ekmekler, taze sebzeler, meyveler.
3: Yeme.
2: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
4: Gönlünüz yiyin ama kararında yiyin. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
5: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
6: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir, iletişimdir, çalışmaktır, üretmektir. Eşitliktir. Sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
7: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma.

vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im şu canımı al bu gece.

0: doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dili olsa da konuşsalar.

0: Bu kadar basit yapacak.
1: Tamam.
0: Şarkının adı direkt. Çok basit bir şey ama.
1: Sokaklar.

ağlama bebeğim, ağlama sen de, yarın sen de, her şey sen. Ağlama bebeğim, ağlama sen de, yarın sen de, her şey sen de.

Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.